Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver. Gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver. Sağıma bir nur, soluma bir nur ver. Üstüme bir nur, altıma bir nur ver. Önüme bir nur, arkama bir nur ver. Bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: kış mevsimine dayanır, hatta severiz. Çünkü onun arkasından bahar geleceğini biliriz. Ama öyle bir kış var ki, onun arkasından asla bahar gelmez. O ihtiyarlıktır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Sözün, dünyadan el çekmiş insanların sözü gibi görünürken, işin, dünyaya tapanların işi gibi olmasın. Hazreti Ali radıyallahu anh.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, helal olan nimetlerinle yetinmemi, haramlardan müstani olmamı ihsan eyle, fazl-ı kereminle beni senden başkasına muhtaç eyleme. Hakim Deavat 1973.

0: bedenimizdeki bazı hastalıkların ilaç tedavisiyle geçmesi mümkündür. Ama ruhumuzdaki yaralar için başka bir teşhise, başka bir ilaca ihtiyaç var.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Cabir'den radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: her kim bir kere Sübhanallahi ve bihamdih derse, onun için cennette bir hurma ağacı dikilir.

0: Oteller çoğaldı, misafirler azaldı. Buna sevinenler olabilir ama üzülenler için ne yapılacağı henüz bilinmiyor.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo Nida.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, beni cezalandırma ve beni bağışla, affet. Şüphesiz sen çok bağışlayan, çok merhametli olansın. İbni Ebi Şeybe, Dua 29.148.

Ebu Bekir Kettani şöyle buyuruyor: üç haslet ibadet etmekten daha değerlidir. Gaflet uykusundan uyanmak, nefse dilediğini vermemek, Allah korkusundan ağlamak.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amende ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman edeyim.

0: yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan, çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden istenen şeylerin hayırlısını, duanın hayırlısını, kurtuluşun hayırlısını, işlerin hayırlısını, sevabın hayırlısını, hayatın hayırlısını, ölümün hayırlısını istiyorum. Beni dinimde sabit kıl. Mizanda sevaplarımın ağır gelmesini nasip eyle, imanımı gerçek eyle, derecelerimi yükselt. Namazımı kabul eyle, günahlarımı bağışla. Allah'ım, senden cennette yüksek dereceler istiyorum. Allah'ım, senden benim için hayırları açmanı, işlerimin hayırla sonuçlanmasını, önceki açığı ve gizlisiyle her türlü hayrı ve cennette yüksek dereceleri istiyorum. Allah'ım, duamı kabul eyle. Allah'ım, senden gelecekte olacak şeylerin hayırlı olanlarını, yaptıklarımın hayırlısını, gizli şeyleri...

0: Muhammed.
1: Allahümme Rabbe hâlihi d-da'veti t-tâmmeh Vessalâtil qâimeh Âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve d-derecete r-rafî'a ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'dte inneke la tuhliful mi'ad.
0: Ey Allah'ım, bu tam davetin ve kılınacak olan namazın Rabbi, Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve selleme vesileyi, fazileyi ve derecenin yüksekliğini ihsan et. Vaat ettiğin makamı mahmuda eriştir. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Ey Allah'ım, sen seni bildiğin gibisin. Sen seni bildirdiğin gibisin. Benim haddim değil seni bilmek. Haddim değil seni bildirmek. Benim haddim bilmediğimi bilmek. Sözlerim yetim, kelimelerim kimsesiz, anlamlarım yalnız. Bağışla beni, bağışla.
1: Gönüllere huzur veren radyo, Radyo Nida 107.3.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahü vahdehu la şerike le, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

0: Bir dakika.
1: Yol insanın içindedir. Yolsuzluk da öyle. Bazen içindeki yollarda kaybolursun. Bazen de içinde yeni ve büyük bir yol arar, bulur. Hatta yoksa inşa eder. Sonra bu yolun yolcusu olursun.
2: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Abdullah İbni Zübeyir radıyallahu anh'tan rivayet edildiğine göre o, her namazın arkasında selamdan sonra Allah'tan başka ilah yoktur. Onun ortağı da yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Kuvvet ve kudret ancak O'nun yardımıyladır. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz yalnız O'na ibadet ederiz. Her türlü nimet, fazilet ve güzel övgüler O'nundur. Allah'tan başka ilah yoktur. Kafirler istemese de biz, dini yalnız O'na tahsis ederiz şeklinde dua ederdi. İbn-i Zübeyir diyor ki, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem her namaz sonunda bu ifadelerle Allah'tan başka ilah olmadığını tekrarlardı.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bizi bağışla, bize merhamet eyle. İbadetlerimizi, hayır ve hasenatımızı, dualarımızı kabul eyle. Bizi cennete al, cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi cehennemden azat eyle. Bütün işlerimizi ıslah eyle. İbni Ebi Şeybe, dua 135.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyuruyor.
1: Ey oğul, nasihat vermek kolaydır. Onu kabul edip mucibince amel etmek ise güçtür. Çünkü heva ve hevesine uyan kişilere nasihat acı gelir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, nefsime takvasını ver ve nefsimi her türlü kötü şeylerden temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Sen nefsimin dostu ve Mevlasısın. Müslim, Dua 73.

benden çıkıp vardım bana. Biz olmadan geldim sona. Her halim ayandır sana. Ne ben ne biz, sadece sen. Kabulümdür sen ne versen. Varlığın acz nişanıyla, kul olmanın da şanıyla, Allah en büyük diyeyim. El mütekebbir, kime el açtığımı hatırlasın bu tekbir. Rahman ve Rahim olduğunu, adını anınca kalbin nasıl da nur dolduğunu hissedip tadayım diye, gönlümün ateşinde nefsimin korundayım. Elimde günahın kiri, ben ki sevap fakiri, işte huzurundayım. Önce şükrederim sana, hamd edebildiğim için, bu yakınlığa, ihsana, Resulünden öğrendiğim ne varsa, hepsi için bin sena, peygamberime salat, selam ehli beytine ve ashabına. Peygamberler el açar, padişahlar, sultanlar, her varlık küçük, büyük, omzundaki ağır yük, belini büktüğünde, çare düşündüğünde, kimmiş kudret sahibi, işte o zaman anlar. Her an gören ve duyansın, duanız değerinizdir diyensin. Her şeyi yapmaya, değiştirmeye kadirsin, var ve yok etmeye. Bunu bilmeme rağmen, işlerin başında değil, hep sonunda geldim yüce kapına. Ama yine de fırsat verdin el açmama. Şimdi bilmesem de huzurunda ne diyeceğimi, neyi nasıl isteyeceğimi, önce kalbimi ve içindekileri arz ediyorum sana. Senden başka ilah yok. Sen kuluna yetensin. Güvenip dayanılacak ancak ve ancak sensin. Allah'ım, yüce yaradanım, şekil verenim, dayanağım, seni unuttuğum her anıma, sensiz attığım her adıma, verdiğin nimetlere körlüğüme, şükürsüzlüğüme, imtihanlara sabırsızlığıma, günahlardaki arsızlığıma af diliyorum. Ey affedenlerin en yücesi olan Allah'ım, ey affedenlerin en yücesi olan affü, sonsuz gücüm, müessirim, sahibim, dünüm için merhamet ve mağfiret, bugünüme feraset ve cesaret, yarınıma basiret, imanıma yakin ver, kalbimde dostlarına muhabbet, düşmanlarına kin ver. Senden gelen emre hilaf, ne yaptımsa hepsine af. Yüreğime inşirah, hayatıma sükun ver. Rızanı kazanmak zor, salihler sırada bekler. Hiç olmazsa ey Rabbim, iyileri seven diye yazsın beni melekler. Rabbim, şüphesiz ben senden hakkında bilgim olmayanı istemekten sığınırım sana. Eğer beni bağışlamaz ve acımazsan bana, şüphesiz uğrayanlardan olurum ziyana. Allah'ım, mahşer gününde Habibinin hürmetine beni mahcup etme. Beni mahcup etme Allah'ım. Beni mahcup etme.

Sehl bin Sa'd'dan radıyallahu anh, Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ali'ye radıyallahu anh şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir: Allah'a yemin ederim ki Allah Teala'nın senin aracılığınla birine hidayet erdirmesi senin için en değerli kızıl develere sahip olmaktan daha hayırlı.

0: içine çok eğilip vicdanına ve kalbine çok yaklaşan kimi insanlar için büyük sorulardan biri şudur: bu hayata nasıl tahammül edeceğim? Cevaplardan birisi de şudur: la yükellifullahu nefsen illa vüs'aha. Allah bizi doğru cevaplara ulaşanlardan kılsın.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Yahya bin Muaz Hazretleri şöyle buyuruyor: Allah-u Teala'ya itaat etmek bir hazineye benzer. Bu hazinenin anahtarı dua. Bu anahtarın dişleri de helal lokmadır.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni zikretmek, nimetlerine şükretmek ve sana en güzel biçimde ibadet etmek konusunda bana yardım eyle. İbni Huzeyme, Dua 751.

0: Ya işleri biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, kalbime büyük bir nur ver, gözüme bir nur, kulağıma bir nur ver, sağıma bir nur, soluma bir nur ver, üstüme bir nur, altıma bir nur ver, önüme bir nur, arkama bir nur ver, bana büyük bir nur ihsan eyle. Muttefekun aleyh.

0: Çiçekler, onları hiç gören olmasa da güzeldir. İyilik, onu hiç bilen olmasa da iyidir. Ve anlam, onu hiç anlayan olmasa da anlamlıdır.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida.

Hazreti Ali'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, "Cimri yanında anıldığım halde bana salat ve selam getirmeyendir," buyurdu.

İbrahim en-Nahai Hazretleri şöyle buyuruyor. İnsanları iki şey mahveder: fazla mal toplama hırsı ve çok konuşmak.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Dünya hızla gelip geçmeden önce sözünü söyledin mi? İşini yaptın mı? Perdeleri çektin ve sabahı bekliyor musun? Ansızın gelene karşı ayakta mısın?
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi, Davat 111.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 çift 085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Haydi gel desem, seninle Sultanlar Sultanı'na gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108. Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
5: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: şüphesiz o Kur'an elbette müminler için bir hidayet ve bir rahmettir. Neml Suresi 77. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: biriniz cuma namazına gideceği zaman boy abdesti alsın. Buhari Cuma 2-5-12, Müslim Cuma 1-2-4, Tirmizi Cuma 3, Nesai Cuma 7-25, İbn-i Mace İkamet 80.
4: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, biz elbette zamanı gelince yeryüzündeki her şeyi bir kuru toprak haline getireceğiz. Kehf Suresi 8. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kim din kardeşinin ırz ve namusunu onu gıybet edene karşı savunursa, Allah da kıyamet günü o kimseyi cehennemden korur. Tirmizi 1:20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Kur'an eczanesinde her derde deva vardır. Son kullanma tarihi kıyamete kadardır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Göklerde ve yerde olan kimselerin, sıra sıra uçan kuşların Allah'ı tesbih ettiğini görmez misin? Her biri kendi niyaz ve tesbihini bilir. Allah onların yaptıklarını bilendir. Nur Suresi 41. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Allahü Teala kulunun bir şey yedikten sonra hamd etmesinden, bir şey içtikten sonra hamd etmesinden hoşnut olur. Müslim Zikir 89, Tirmizi Et'ime 18.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, İhlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Allah bütün canlıları sudan yarattı. İşte bunlardan bir kısmı karnı üzerinde sürünür, kimi iki ayak üzerine yürür, kimisi dört ayak üzerinde yürür. Allah dilediğini yaratır. Çünkü Allah her şeye hakkıyla gücü yetendir. Nur Suresi 45. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Sadaka vermek malı eksiltmez. Kul başkalarının hatalarını bağışladıkça Allah da onun şerefini arttırır. Kim Allah için alçak gönüllü davranırsa Allah da onu yükseltir. Müslim 1.69, Tirmizi 1.82.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

0: Şimdi reklamlar. Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
1: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
2: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
1: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
2: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
3: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddül Bahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Reklamları dinlediniz.
0: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet.
7: Müzik. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan az sonra başlıyor. Selman Özdemir'le

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az, Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, elimizdeki eserde buyuruyor ki, başına tatsız bir iş gelse, herhangi bir musibete uğrasan, utanıp sıkılmadan Rabbini kullara, yani yaradanını mahluka şikayet ediyorsun. Sana bahş ve ihsan buyrulan nimetlerden habersiz ve gafil, sana bütün bunları hiçbir karşılık beklemeden verenden yakınıyor, sızanıyorsun. Bu davranışın isyan değil de nedir? İsyan etmiyorum diyemezsin. Zira muti olsan sana bu ihsanlarda bulunanların şikayetçi olmaz. Rabbine hamd ve sena eyler, şükranlarını arz edersin. Böyle yaparsan ebedi hayat senin, cennet senin, cemal senin, rıdvan senin olur. Cennet ve cemal böyle hareket eden salihlere, abidlere, aşıklara, ariflere, Allah-u Teala'nın dostu olanlara, hak velilerine bahş ve ihsan buyurulacaktır. Aklını başına devşir kardeşim, gaflet uykusundan uyan. Başın teneşire vurduğu gün nasıl olsa uyanacaksın ama iş işten geçmiş olacak. Sana bunca nimetler bahş ve ihsan buyuran Rabbine kıyam, rükû ve secde et. Seni kurtaracak cennetin anahtarı, cehennem kapılarını kilitleyen, o ateşi senden uzak eden tevhidi dilinle ikrar ve kalbinle tasdik eyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah iki kanat gibidir. Bu kanatları takınanlar cennete uçarlar. Allah-u Teala'nın dostu Resul-i Zişan'ın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgilisi olurlar. Allah'ın dostu ve peygamberin sevgilisi olmak ne demektir bilir misin? Bunun kıymet ve ehemmiyetini takdir ve idrak edebiliyor musun? Şu halde bugünden tezi yok, Rabbinin emirlerini tutmaya ve nehilerinden kaçınmaya çalış. Rabbini zikru tesbih etmeye alış. Başta anan ve baban olmak üzere dostların, ahbapların, yakınların, konu komşun birer ikişer kabre giriyor ve amelleriyle baş başa kalıyorlar. Bunları görüp bildiğin, akın akın ahirete göçenleri gözlerinle gördüğün halde neden uyanamıyor, neden derlenip toparlanamıyorsun? Bir gün bu nöbet sana da bana da geliverecek. O günü hiç düşünmüyor musun? Kışlık yakacağımı alamadım, evimi onaramadım, sırtıma bir palto uyduramadım diye hayıflanıyorsun da, ebedi hayatınla ilgili hiçbir hazırlıkta bulunmuyorsun. Bu alemden sonra iki alem var. O alemde iki mekan var. Biri nar, biri nur. Üçüncü bir makam ve makar yok. Ya nur makamı olan cennete, ya nar makamı olan cehenneme gideceksin. Her ikisi de buradaki sayu gayretinle elde edilecek. Dünya ahiretin tarlasıdır buyurulmuştur. Burada ne ekersen orada onu biçersin. Evet, dünya ahiretin tarlasıdır. Senin ve benim vücutlarımız bu tarlanın ekinleridir. Azrail aleyhisselamın harbesi orağıdır. Mezarlar Azrail aleyhisselamın biçtiği bu insan ekinlerinin demet olduğu yerdir. Cennet ve cehennem de bu mahsulün ambarlarıdır. Bunu sakın unutma. Cennete, rızaya, cemale, ebedi saadet ve selamete nail olmayı dilersen, Allah-u Teala'ya ve Resulüne iman et. Hakka tam ve mutlak bir ihlas ile kulluk ve ibadette bulun. Rabbinin emirlerini tut. Yasakladığı ve sevmediğin ne varsa hepsinden el çek. Helalden kazan, helalden harca, çoluk çocuğuna da helalden yedir.
Kazancından Allah yoluna sarf et. Çıplakları giydir, ağlayanların gözyaşlarını dindir. Fakirleri doyur, yetimleri kayır. Elin, dilin, belin doğrulukta olsun. Elin kârda ve gönlün yarda bulunsun. Dilinden tevhid eksilmesin, kalbinden sevgi ve muhabbet silinmesin ki cennet ve cemal yolları sana fethü küşad olsun. Yok böyle yapmaz da yalan dolanla ömür geçirir. İmansız bir kalp taşır. Taş gibi katı bir yürekle bu dünya aleminde şefkatsiz, merhametsiz dolaşır. İbadet ve taat sermayesinden iflas etmiş bir kalıpla huzuru hakka ulaşırsan sana haber vereyim ki cehennem ile müjdelenen bahtı karalardan birisin. Çünkü ne ekersen onu biçersin. Vaktiyle bir ağa bütün ömrünü günah ve masiyet bataklıklarında çürüttüğü halde cennet ve mağfiret umduğunu şöyle söylerdi. O ağanın surette köle ve hakikatte sultan olan da bir kölesi vardı. Bir yaz mevsimi başlangıcında bu ağa kölesine tarlalarını göstererek nereye fasulye, nereye domates, nereye buğday vesaire ekeceğini işaret etti. Köle bütün tarlalara arpa ekti. Aradan aylar geçti. Ekin meydana geldi. Ağa hazretleri dolaşırken emir ve tembihi hilafına buğday ve diğer sebzeler yerine baştan sona arpa ekilmiş bulunduğunu görünce kölesine fena halde kızdı. Bağırıp çağırmaya başladı. Sen kim oluyorsun da benim emrimi dinlemiyorsun? Ben sana şuraya şuraya fasulye, buraya domates, öteye buğday ekeceksin dememiş miydim? Hırsını yenemeyerek elindeki kırbaçla kölesini dövmeye hazırlanınca dur ağam vurma dedi. Evet suçumu itiraf ediyorum. Emriniz hilafına bütün tarlaya arpa ektim ama hepsinin arpa çıkacağını hiç düşünmedim. Öyle sandım ki bütün tarlalara arpa ekecek olursam emir ve işaret ettiğiniz yerde fasulye, domates ve buğday da çıkar. Halbuki tahmin ve ümit ettiğim gibi olmadı. Ağa kölesinin bu savunması üzerine kahkahayı bastı. Sen ya sırılsıklam delisin veya ahman birisin. Be adam, hiç arpa ekilen bir tarladan fasulye, domates veya buğday mahsulü alınır mı? Bu yaşa kadar boşuna kafa gezdirmişsin. Bilmiyor musun ki bir tarlaya ne ekersen onu biçersin deyince köle boynunu büktü. Bağışla ağam dedi. Ben bunu sizden öğrendim. Aa, terbiyesizin zoruna bak. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim veya öğrettim? Evet ağam, sakın kızma. Ben bu işte aynen sizi taklit ettim. Başıma bu iş geldi. Ağası halt etmişsin. Sen şimdiye kadar benden böyle akla sığmaz, mantıksız bir hal zuhur ettiğini gördün mü? Köle, gördüm ağam, gördüm. Siz daima Allah-u Teala'ya karşı isyan ve çeşitli günahlar işlediğiniz halde haktan mağfiret ve cennet umuyorsunuz. Evet buyurduğunuz doğrudur. İnsan ne ekerse onu biçer. İşte gördünüz, arpa ektim, arpa çıktı. Bir tek sap bile yanılıp fasulye, domates veya buğday olmadı. Şu halde dünyada ahiretin tarlası olduğuna göre burada da ne ekersek orada onu biçeceğimiz muhakkaktır. Eğer benim ektiğim arpa yerine buğday veya diğer sebzeler çıksaydı, siz de bunca masiyetinize rağmen cennet ve rıza bulurdunuz. O ağa kölesinin bu ikaz ve irşadı üzerine gafletten uyandı ve ağlayarak, "Sen köleliğe layık değilsin. Senin hürriyetini vereyim ki Allah-u Teala da beni bağışlasın." dedi ve kölesini azat ederek hak yoluna girdi. Ey aşık-ı sadık, ey hak ve hakikate talip kardeşler. Kıssadan hissemizi almalıyız. Aklım başımda ve ibret gözümde diyenler için bu kıssamızda dikkat ve ibretle alınacak dersler vardır. Ahirete iman eden bu alemi fani bilendir. Ne var ki bu fani alemin gecesi ve gündüzü imanlı kullar için bir ganimet ve fazl-ı rahmettir. O halde bir nefesi bile boşa geçirmemeli, ömür sermayesinin her lahzasını Hakk'a ibadet ve taatle tüketmeli, rıza-i ilahi tahsil için gayret ve himmet etmelidir. Ömür dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer.
Bak daha dün denilebilecek kadar yakın bir mazide, mahalle arasında akranlarımızla çember çeviriyor, zıp zıp oynuyorduk. Derken okul çağı, imtihan, bayram tatili, yaz tatili, sayılı günler geldi, geçti. Artık saçımıza, sakalımıza aklar düşmeye başladı. Çoğumuz gözlüksüz iki satır yazıyı okuyamıyor, eskisi gibi koşup yürüyemiyoruz. Çalıştık, didindik, sırasında geceyi gündüze kattık. Çoluk çocuk sahibi olmanın zevkini tattık ama ömür defterinin birçok sayfalarını da kapattık. Artık her gecemizi bir Kadir gecesi bilmenin şuuruna varacak bir çağdayız. O halde geri kalan ömrümüzü marifet ve ibadetle geçirmeli, ahiret tedariki görmeliyiz. 3 aylık kara kış için elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bir hazırlık ve tedarik telaşına düşüyoruz da, ebedi hayatımız için hiçbir tedarikimiz ve hazırlığımız olmayacak mı? Uzun, çok uzun bir yola ve yolculuğa çıkacağız. Yanımızda azık bulunmasın mı? Şuradan İstanbul'a, Ankara'ya gitmeye kalksak, yanımıza çörekti, börekti, köfteydi, ekmeydi bir azık alıyoruz. Uzun ahiret yolculuğuna elimiz boş mu çıkalım? Ömür sermayesi hayasızlık, edepsizlik ve Allah-u Teala'ya isyanlarla telef edilebilecek bir ganimet değildir. Geceler ve gündüzler bir makas gibi bu fani ömür kumaşını biçip doğramaktadır. Ahiret hayatında çırılçıplak kalmak istemiyorsak, o ömür kumaşından kendimize ayıplarımızı örtebilecek bir libas, bir elbise biçmek zorundayız. Yakında, hem de çok yakında tabut denilen o cansız at kapımıza gelip bizi bu fani alemden o baki ve ebedi aleme götürecektir. En sevdiklerimiz ve yakınlarımız bizi amel sandığı olan karanlık kabre yerleştirip savuşup gideceklerdir. Orada amellerimizle baş başa kalacağız. İnsan öyle bir hayat geçirmelidir ki dünyası mamur ve ahireti pürnur olmalıdır. Dünyanın mamur olması Allah-u Teala'ya iman, Resul-ü Müşteba'ya iman, Allah ve Resulüne muhabbet, yaşanılan ülkede istiklal ve hürriyet, alın teri, ırz, iffet, haya, ibadet, çalışkanlık, helal kazanmak, helal kazancını Allah yolunda harcamakla mümkündür. Dünyaları bu saydığımız şartla mamur olanların elbette bu hayırlı amelleri dolayısıyla ahiretleri de pürnür olur. Yani bu hayırlı ve yararlı ameller kişiye dünyada huzur ve rahat sağladığı gibi ahirette de ebedi saadet ve selamet sağlar ve o ebedi hayatı pürnür kılar. Yoksa dünya hayatını tembellikle, şuna buna yük olmakla, arsızlıkla, yüzsüzlükle, hayasızlıkla, nefsinin ve şeytanın esiri olmakla, düşmanına gülünç düşmekle geçiren kafirlerin, günahkarların, cahillerin ve gafillerin dünyaları kendilerine bir zindan ve ahiretleri de azap ve hüsran olur. Öyleyse, ecel şarabını içmeden, bu alemden göçmeden, sayılı nefesler boşuna gelip geçmeden güzel ve hayırlı ameller işlemeli. Geçimleriyle mükellef bulunduğumuz evlat ve ihalimize temiz ve rahat bir hayat sürdürmeye çalışmalı, ırz ve iffetimizi hassasiyetle korumalı, iç ve dış din ve devlet düşmanlarına karşı uyanık bulunmalı, hürriyet ve istiklalimize tasallut edeceklere fırsat ve imkan bırakmamalı, yavrularımızı vakur, kimseye boyun eğmeyen, bizden sonra ele güne yüz suyu dökmeyen, şerefli, haysiyetli, dinine, milletine, devletine yararlı olacak derecede kabiliyetli birer ferd olarak yetiştirmeliyiz. Onlara temiz bir isim, şerefli bir aile ocağı, hür ve müstakil bir ülke, bağımsız ve özgür bir kavim ve millet bırakabilmek için gecemizi gündüzümüze katmalı, fani ve çabuk geçici dünya zevk ve lezzetleriyle yetinmeyerek ebedi hayatın sonsuz nimetlerini fırsat eldeyken burada tatmalı, kalplerimizden aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'tan gayrı ne varsa hepsini atmalıyız. Bütün bu saydıklarımız hem Müslümanlık hem de insanlık vazifelerimizdir. Unutmayalım ki
alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Hedibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecek gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmamız gerektiğini tebliğ ve beyan buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, insanoğlu bu dünya hayatında sefere hazırlanan bir yolcu gibidir. Madem ki faniyiz, madem ki her nefis gibi bizler de önünde sonunda ölümü tadacağız. O halde bu alem bir konak, bir mola yeridir. Böyle bir konakta mola verilince sere serpe yatılmaz. Yolculuğun asıl ondan sonra başlayacak uzun ve meşakkatli bölümü için hazırlık yapılır, tedarik görülür. Bu itibarla insanoğlu da fani dünya hayatında o uzun ve ebedi yolculuk için gerekli bütün hazırlıklarını yapmalıdır. Bu hazırlığın başında iman gelir. Sonra ibadet ve taat, salih ameller, günahlardan ve bütün kötülüklerden kaçınmak, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermemek, üzerinde kul hakkı bulundurmamak, karıncadan file kadar bütün mahlukat ilahiye karşı şefkatli ve merhametli davranmak gerekiyor. Bütün bunlar o büyük yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıldığımız her namazın ömrümüzün son ibadeti olabileceğini, yaptığımız her hayrın bu fani alemde yapabileceğimiz son hayırlı iş olacağını düşünmeli ve her gece yatağımıza girince bunun son uykumuz olmasının muhtemel olduğunu hatırlamak gerekiyor. Zira ölüm ansızın çıka gelir. Azrail aleyhisselam her gün, her an bizleri takip etmektedir. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkıvereceği hiç belli olmaz. Bunun için kula gereken daima ölüme hazırlıklı yolculuk içinde tedarikli bulunmaktır. Kıymetli dinleyenler, gerçek bu olduğuna göre tövbe ve istiğfara devam etmeli. Tevhid ve salatu selamı dilimizden eksik etmemeliyiz. Kulluk makamında daim ibadet ve taatte kaim olmalıyız. Allah-u Teala'nın her biri emirlerine hakkıyla ve layıkıyla uymalı, kulluk görevinin şan ve şerefini nefsimizde duymalıyız. Kulluk görevlerimizin en başında da Rabbimizin nehyettiklerinden bir canavardan kaçarcasına kaçmak ve sakınmak gelir. Zerre kadar bile olsa bütün hayırlara koşmalı, zerre kadar bile olsa bütün şerlerden kaçmalıyız. Hasılı, Azrail aleyhisselam emri ilahiyle geldiği zaman bizi bu hal üzere bulmalıdır. Bu arada hiç ölmeyecekmiş gibi dünya içinde çalışmamız zaruri ve elzemdir. Zira mensubu olmakla övündüğümüz dini mübin İslam ve yine bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz Müslümanın kıyamete kadar dünya üzerinde payidar olabilmesi, bu sayu gayretimiz neticesinde Cenab-ı Hakk'ın tevfikini refik etmesi sayesinde mümkündür. Kısacası elimiz kârda, gönlümüz yârda olmalıdır. Elimiz kârda deyince hiç şüphesiz helal kâr, helal kazancı kastediyoruz. Doğruluk ve sadakatten ayrılan tembel, atıl ve batıl milletler tarih boyunca hürriyet ve istiklallerini muhafaza edememişlerdir. Allah Azimüşşan bizlere akıl, idrak, irfan, isan, sıhhat, kuvvet, bahş ve ihsan buyurmuştur. Nasıl ki dedelerimiz sana cennet gibi bir vatanı bırakmışlarsa, bize de cennet vatanı imar etmek düşer. Evet, babalar ekerler ve çocukları meyvelerini yerler. Şu halde babalar iyi şeyler ekerlerse, evlatlarına iyi mahsuller bırakacakları gibi, kötü şeyler ekerlerse, o kötü mahsul de yine evlatlarına intikal eder. Her baba evladına iyi ve hayırlı bir miras, temiz ve şerefli bir isim, mamur bir ülke bırakmakla mükelleftir. Kıymetli dinleyenler, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Ey iman edenler, Allah-u Teala'nın rızasına aykırı şeyler işlemekten sakının ve imanlarında, ahitlerinde, hak dinde niyet, söz ve fiil bakımından her hususta sadıklarla beraber olun." Diğer bir ayet-i kerimede de "Kötülerle olursanız onlara isabet edecek bela ve musibetler size de isabet eder" buyurmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca iman sahiplerine düşen en büyük vazife, kötü, asi ve günahkar kişilerden ayrılmak, iyi, salih ve muttaki kişilerle bulunmaktır. Gaflet edilmemesi gerekir ki bir hadis-i şerifte yalnız sağ olanların değil, hatta ölülerimizin dahi iyi ve salih kişilerin civarına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Dünya hayatında kötü komşularımızdan tedirgin ve rahatsız olduğumuz gibi, kötülerin yanına gömülen ölülerimizin de onların görecekleri azaptan huzursuz olacakları muhakkaktır. Kıymetli dinleyenler, bizden önce gelip geçmiş kavimlerden azgınlıkları ve taşkınlıkları dolayısıyla ilahi bela ve musibetlere uğrayarak mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Nitekim bizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden maruz kaldığımız bela ve musibetler bizden sonra geleceklere ders ve ibret olacaktır. O halde Allah-u Teala'ya karşı isyan ve tuğyana devam ederek ilahi azaba müstahak olmamak ve bizden sonrakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetindeyiz. Ey aşık-ı sadıklar, Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri bir hadis-i kutsisinde şöyle buyurmaktadır: "Ben azim-i şan, kulluk ve ibadete layık ve müstahak mabudum. Bu mülkün müstakillen maliki ve mutasarrıfı ancak benim. Başınızda bulunan emirlerinizin kalpleri, kudret ve kuvvetleri ve iradeleri benim kudret elimdedir. Eğer kullarım bana karşı itaatli bulunurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini onlara karşı merhametli kılarım. Eğer bana asi olurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini isyan eden o kavme karşı gaddar ve merhametsiz kılarım. Onun için sizi idare edenlere, size kötü davrananlara, haksızlık ve zulmedenlere sövüp saymayınız. Belki işlediğiniz isyan ve günahlardan ötürü tövbe ve istiğfarda bulununuz ki ben azimüşşan onların kalplerini size karşı insaflı ve merhametli kılayım." Programımızın başından beri kişi ister dünyada ister ahirette kazandığının karşılığını veya cezasını bulur. Bunu söylemiştik. Zira Erhamer Rahim'in olan Allahü Zülcelal vel Kemal Hazretleri tek hücreden ibaret bir mahlukunun dahi zarar görmesine razı değildir. Ne var ki kul isyanda ısrar ve sebat ederek Allah-u Teala'ya itaatten çıkarlarsa Allah-u Azimüşşan o asi kulundan intikamını yine kulu eliyle alır. Adetullah böyle cereyan etmiştir ve böyle olacaktır. Nasıl ki bir pisliği süpürüp temizledikten sonra o süpürgeyi ateşe atarak yakarsak asi kullarının isyan pisliklerini de Allah-u Teala bir başka asi kulunu süpürge gibi kullanarak temizler ve bu temizlik ameliyesine memur ettiği zalimi de cehenneminde yakar. Hayrın ve şerrin ve her şeyin Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından olduğuna inanan bir Müslümana, bu itikadı benimseyen bir kimse arkasından yetişerek en

kendisine şiddetli bir tokat atar. Tokatı yiyen geriye dönüp bakınca da neye şaşırdın der. Senin inancına göre her şey Allah-u Teala'dan değil mi? O sünni Müslüman kendisine şöyle cevap verir. Amenna ve saddakna. Evet, her şey Allah-u Teala'dandır ama hangi zalimi bu işe memur buyurdu diye baktım. Ey aşık-ı sadık, Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri biz nasıl olursak öyle tecelli buyurur. Biz Allah-u Teala'yı zikredersek Allah-u Azimüşşan da bizi zikreder. Bakara suresinin 152. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz siz beni taatle anın ki ben de sizi cevapla anayım. Biz Allah-u Teala'nın dinine sarılır, onun kitabında çizdiği hak yoldan ayrılmaz, onun dinine yardım edersek Allah-u Azimüşşan da bize her hayırlı işimizde yardım eder, bizleri mansur ve muzaffer kılar. Muhammed suresi 7. Eğer siz Allah-u Teala'nın dinine ve Resulüne yardım ederseniz, o da düşmanlarınıza karşı size yardım eder. Kıymetli dinleyenler, Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu nimetlere yaptığımız işlerle şükredersek, onu daima zikreder, rızasını almaya çalışırsak, Allah-u Azimüşşan da bize nimetlerini arttırır. İbrahim suresi 7 mealen, eğer verdiğim nimetlere şükrederseniz, herhalde nimetlerimi ziyade kılarım. Bilmem anlatabiliyor muyuz? Evet, biz nasıl olursak Allah Celle Celaluhu Hazretleri de öyle tecelli buyurur. Elest bezminde Rabbimize verdiğimiz bir söz, bir ahdimiz vardır. Bela dedik. Ve ondan gayrı kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut olmadığını ve olamayacağını kabul ve tasdik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen biliyoruz. Şu halde bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze sadık kalmamız gerekir ki Allah-u Azimüşşan da bize ahdini yerine getirsin. Bakara suresi 40 mealen ahdime vefa ve bana iman ve itaat edin ki ben de ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozmayın ve benden korkun. Kıymetli dinleyenler, her işin başı Allah korkusudur. Onun için ehlullah Allah-u Teala'dan korkmayandan kork buyurmuştur. Allah-u Teala'dan korkmak ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet etmekle, bize bahş ve ihsan buyurduğu sayısız nimetlere şükretmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geçmemelidir. Daha önceki programlarımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu malın şükrü yine Allah-u Azimüşşan'ın emri gereğince zekat ve sadaka vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmekle olur. Yalnız dille şükretmek Allah-u Teala'yı şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan buyurulan vücut ve sıhhatin şükrü ibadettir. İbadetlerin en eftali olan namazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kullanmaktır. Nitekim ömrün şükrü de bir lahza kaçırmaksızın sayılı nefesleri ibadet ve taatle geçirmektir. Rabbine karşı suç ve kötülük işlemekten kaçınmaktır. Hicr suresi 99'da mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sana yakin olan gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Güzelliğin şükrü ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şükrü her şeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü hak kelamı duymaktır. Dilin şükrü lisan-ı zikrullah ile süslemektir. Yalan söylememek ve dedikodu etmemektir. Ağzın şükrü helal yemektir. Kalbin şükrü iman ve muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile tezyin etmektir. Ellerin şükrü onları birer marifetle süslemek ve bunu Allah-u Teala'nın yolunda kullanmaktır. Ayakların şükrü Allah-u Teala'nın rızasına uygun ve müsaade buyurduğu yere basmaktır. Zikrin en yücesi, en ulusu ve eftali kelime-i tevhiddir demiştik. Kelime-i tevhid 7 mübarek kelimeden ibarettir. Bu mübarek kelimelerin birçok hikmeti ve sayılamayacak kadar çok nimeti vardır. Bu hikmetlerden birincisi, bu kelime-i mukaddeseyi diliyle söyleyen ve kalbiyle iman eden kimse cehennemden azat olur ve cennete girer. Bilindiği gibi cehennem 7 tabakadır.
Her kelime narın bir derekesini söyleyen namına kilitler. Cennetin de anahtarı olduğundan söyleyene cennetin 8 kapıları açar. İkinci hikmeti, bu alemi şuhuda gelen insanoğlu bu alemden sonra 7 müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden birisi bu alemden ayrılmaktır ki bu ayrılış ölümle başlar. İnsan bu alemden ya imanla veya Allah-u Teala'ya sığınırız, imansız olarak küfr ile ayrılır. Tevhid edenler ruhlarını iman ile teslim ederler. Üçüncü hikmeti, insanoğlunun bu alemden sonraki üçüncü müşkil kabirdir. Kabir ya zulmetli, karanlık veya nurani, aydınlık olur. Kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik edenin kabri tevhid nuru ile nurlu olur. Dördüncü hikmeti, dördüncü müşkil kabre girdikten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına doğru cevap vermektir. Tevhid eline bu soruları kolaylıkla cevaplandırmak nasip ve müyesser olur. Beşinci hikmet. Beşinci hikmet mahşer günüdür. O gün birçok yüzler kara ve birçok yüzler ak olacaktır. Tevhid ehlinin yüzleri işte o muhlik günde ak olur. Altıncı hikmet mizan. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda tevhid ehlinin hasenat, iyilik kefesi ağır olur. Zira aşk ile bir tevhid okumanın sevabı 7 kat yerlerden ve 7 kat göklerden ağırdır. 7. hikmet. Bütün bu vartaları atlatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği meselesidir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu 7 mübarek kelime hürmetine Hak Teala tevhid eden kullarını bu 7 müşkilden halas buyurur, kurtarır. Tevhid ehlini şeytan vesvesesinden de korur. Çünkü kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı yakan muazzam bir ateştir. Nazargâh-ı ilahi olan kalbe girecek, sızmaya çalışacak sinsi düşmanlara engeldir. Gönüller zikrullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır. Zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemali la yezal zahir olur. Allah-u Teala'nın salih kulları Mevla'yı her an, her zaman ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu de salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah vücutta cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah gözlerin nuru ve kalplerin sürurudur. Zikrullah kalbi Allah nuruyla nurlandırır, Allah aşkıyla şuurlandırır. Zikrullah şeytan ivasını kalpten uzaklaştırır. Zikrullah her derde deva ve her manevi hastalığa aynı şifadır. Şeytan Mevlasını zikredenden nefret eder ve kaçar, ona yaklaşamaz. Zikri daim olanın kalbi naim olamaz. Zikredenin kalbi bütün kalpler öldüğü gün diridir. Uyanık kalpliler de şeytan vesvesesi olamaz. İster gizli ister aşikar zikrin eftali, huzur ve huşu ile, aşk ve şevk ile inanarak, iman getirerek La ilahe illallah demektir. Ve bu manevi nimetten yemektir. Hadis-i şerifte zikre devam edenler Allah-u Teala'nın o metin kalesine sığınmış, bütün korkulardan emin olmuş ve iki alemde de her türlü bela ve musibetlerden kurtulmuş olurlar. Zira bir hadis-i kutsi'de de Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'dan naklederek buyuruyor. La ilahe illallah kelime-i münciyesi benim metin kalemdir. Her kim o kaleme sığınırsa dünya ve ahiret azaplarından emin olur. Allah korusun Celle Celaluhu, her kim kelime-i tevhid getirmez ve bu metin kaleye sığınmazsa o kimse şakilerden olur ve ebedi azap yolunu boylar. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Buraya kadar bu kıymetli eserde zikreden kelamları sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret ettik. Bizler radyo programcısıyız, hoca değiliz. Elimizde kıymetli eserler var. Bu eserlerde zikredilen, ehli sünnete uygun bu kıymetli kelamları sadece size aktarmakla mükellefiz.
Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin son nefesimizde. Kelime-i şehadet ile çene kapayıp Mevla Teala Hazretlerinin huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala'ya emanet olunuz.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

Takma sakın şeytanın o süslü kemendini. Mala, mülke, evlada kilitleme kendini. Hele bu dünya için yıkma ahlak bendini. Nefsin zindanlarından mümkün değil kaçılsın. Allah'a kilitlen ki tüm kilitler açılsın. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Park ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile

0: yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
1: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Reklamları dinlediniz.
4: Bilenler Hac ve Umre Malzemeleri Dost Kervanı'nı sunar.
5: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı.

sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Selamünaleyküm, hayırlı günler, hayırlı sabahlar. 107.3 frekansında bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla yayındayız. Öğle vaktine kadar sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinleteceğiz. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden istek eser ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Ebu Derda'dan radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki: Allah Teala ilim tahsili için yola çıkana cennete giden yolu kolaylaştırır. Melekler de yaptığından hoşlandıkları için talebeye kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunan varlıklar, hatta sudaki balıklara varıncaya kadar, hepsi ilim adamı için Allah'tan bağışlanma dilerler. Bir alimin abide üstünlüğü, ayın görünüşte diğer yıldızlara üstünlüğü gibidir. Alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler miras olarak ne altın ne gümüş bırakırlar. Onlar ancak ilmi miras bırakırlar. İşte o mirasa kavuşan sonsuz bir haz ve pay almış demektir.

Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. 0543-224-01-08 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan sizlerin göndermiş olduğu mesajlardan gelen eserleri dinleteceğiz. Bu arada Çanakkale turumuz için kayıtlar devam ediyor. 1 Ağustos Cumartesi çıkışlı. Pazar günü ziyaret edilecek, gezilecek. Pazar akşam Bursa'da olunacak şekilde günübirlik Çanakkale turu için kayıtlar devam ediyor. 0543-224-0108 bu numaradan ulaşabilirsiniz. 0543-224-0108.

0: Ahmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: WhatsApp istekleriniz için 0543 224 0108 0543 224 0108
0: Dost Kervanı.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Devam ediyor efendim program 107.3 frekansında. Radyo Nida'da 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm Mehmet abi, ben Zeynep. Babaannem için Medine Cennet Bahçesi adlı eseri istiyorum demişler. Aleyküm selam. Hayırlı günler efendim. Mustafa vesile vuslata meşale yoluma cenneti. Mehmet Bey hayırlı işler, azgın siyonistler Gazze'yi bombalamaya devam ediyor. Garantör ülke liderleri 3 maymunu oynuyor, sesleri çıkmıyor. Ender Tekin'den Gazze ilahisi istiyorum. Tokaç EPS Hüseyin Özdemir, dualarımızda Gazze'yi unutmayalım demişler. Allah razı olsun. Rabbim yardımcıları olsun. Allah bizlere de birlik dirlik nasip eylesin.

0: Program devam ediyor. Radyo Nida 107.3 frekansında. ...0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Selamünaleyküm Mehmet kardeşim, günün hayırlı olsun. En sevdiğin ilahi mümkünse benden sana gelsin demiş Hasan abimiz göndermiş. Aleyküm selam. Hayırlı günler abi, kolay gelsin.
1: Efendim müptelen.
0: Merhabalar, sizden Kabe'de Hacılar adlı eseri istiyorum. Kızım Elif için kolay gelsin yayınlar demişler. Hayırlı günler efendim. Allah bağışlasın. Evladınızı 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. Bilenler haç ve umre malzemeleri katkılarıyla program sürüyor. Selamünaleyküm Isparta Yalvaç'tan Hüseyin Karaman. Hasan Kılıç Atan'dan Ya Sabır İlahisi istiyorum. Bursa ve Nida FM'e selamlar demişler. Aleyküm selam, bizden de çok selamlar olsun Isparta'ya. Hayırlı günler olsun.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Reklamları dinlediniz.
9: Gök büyüktür, kuş küçük. Zaman insanı aşar, yollar hiç bitmez. Allah hepsinin üstünde ezeli ve ebedi sığınağımız.
10: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo.

0: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
1: Program sürüyor efendim. Blender Hac ve Umre malzemeleri katkılarıyla 0543-224-0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden. İsteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz. Birazdan yine göndermiş olduğunuz mesajları okuyacağız efendim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından, senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

11.14 şu anda saatler. Devam ediyor program. Özgürlük size yapılanla nasıl başa çıktığınızdır. Kimi zaman deriz ki onları affetmemin ve aklımdan çıkarmanın hiçbir yolu yok. Fakat bir şeyler yaşadığımız insanlara karşı hissettiğimiz nefreti içimizde tutmaya devam edersek tüm uyanık anlarımıza kabus gibi çökecektir. Bu duygusal zehiri aklımızda ve kalbimizde taşımanın bize hiçbir faydası yoktur. Kötü anıları arkamızda bırakmakta özgürüz. Kolay olduğunu söylemiyorum. Eğer yaşamak istediğimiz hayata sahip olmak istiyorsak bu gerekli diyorum. Affetmek, öfkenin zararından, nefretin bedelinden ve ruhları yıkımdan kurtarır. Ta ki yaşadıklarımızdan ders alıp bir aynı delikten sokulmayana dek. Ben sizden Mesut Kurtiç'ten Arkadaşım adlı eseri rica ediyorum. Bağışlamalı günler demişler. Allah razı olsun. Hayırlı günler efendim. Selamünaleyküm. Sami Yusuf'tan Medet adlı eseri istiyorum. Torunlarım Ecrin, Ahsen ve Sungur Alp için. Programlarınız çok güzel. Allah razı olsun. Allah daim eylesin demişler. Aleyküm selam, amin. Çok selamlar olsun. Ecrin, Ahsen, Sungur Alp. Selamlar. Hayırlı sabahlar, hayırlı yayınlar. Şu anda hac kuralları çekiliyor. Heyecanla beklerken azim Allah çalarsanız sevinirim. Herkese armağan olsun demişler. İnşallah uzun zamandır bekleyen, çok isteyen herkese nasip olsun, çıksın kural.

Hayırlı sabahlar abim. Sedat Uçan'dan Ağlıya Ağlıya adlı eseri istiyorum. Allah'a emanet olun demişler. Hayırlı günler efendim, hayırlı sabahlar.

Program sürüyor efendim. 107.3 frekansında Radyo Nida'da. Sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletiyoruz. 1 Ağustos Cumartesi gece çıkışlı Çanakkale turu için kayıtlar devam ediyor efendim. Aynı zamanda 8 Ağustos Cumartesi çıkışlı yine İstanbul turu olacak. Talep üzerine tur programı şu şekilde: Aziz Mahmut Hüdayi Hazretleri, Eyüp Sultan Camii Türbesi, Ferah Baba Türbesi, Murad-ı Müznevi Türbesi, Sakız Ağacı Şehitliği ve Mezarlığı, Yavuz Sultan Selim Camii, Fatih Camii, Mehmet Emin Tokadi Hazretleri ve tekneyle Boğaz turu yapılacak. 0543 224 0108 bu numaradan ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi: Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
2: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.
3: Kıymetli dinleyenler, program sürüyor. Bilenler, hac ve umre malzemeleri katkılarıyla 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden isteklerinizi ve mesajlarınızı bizimle paylaşabilirsiniz.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyurdular ki, ashabımı sevin, ashabım gökteki yıldızlar gibidir. Hangisine uyarsanız kurtulursunuz.

11.33 şu anda saatler. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. Program sürüyor. 0543 224 0108 bu numaradan WhatsApp üzerinden yazabilirsiniz. 5 Ekim, 10 Aralık sömestr tatili ve 2 Şubat çıkışlı umre programları için kayıtlar devam ediyor. İsmet Hocamız, Mahmut Hocamız ve Bayanlar Özel Bayan Hocalar rehberliğinde sizler de kutsal topraklarda güzel bir umre yapabilirsiniz. Özellikle Şubat için iki kandil bir arada olacak şekilde Miraç ve Berat kandilini kutsal topraklarda yaşamak isterseniz yerinizi şimdiden ayırtınız efendim. 0540 224 1073 bu numaradan umre programlarımız hakkında detaylı bilgi alabilirsiniz. 0540 224 1073 Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim.

Devam ediyor program 27.3 frekansında Radyo Nida'da sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz efendim. Yüreğinde yoksa Allah inancı, bil ki budur seni kemiren sancı. Ruhunla bedenin iki yabancı, bu çatık çehreyle bitmez bu yarış. Sen, sen ol da önce kendinle barış. Deryada bir damla bu dünya malı. Nimet ormanında bir kulu çalı. Seni teslim almış bir kahve falı. Bu karanlık yolda bitmez bu yarış. Sen, sen ol da önce İlimle barış. İyi gün dostuna yaslanıyorsun. Bedeni hazlarla süslüyorsun. Yalnız maddeyle besleniyorsun. Manadan kaçmakla bitmez bu yarış. Sen sen ol da önce gerçekle barış. Ölüm kuşkuları kalbine sinmiş. Akıl antenleri batıla dönmüş. Gönül ekranında görüntü sönmüş. Ölüm de korkmakla bitmez bu yarış. Sen sen ol da önce imanla barış. Fakire verirsin açarsa avuç. Yırtık bir elbise, delik bir papuç. Bilesin ki yoktur fakirlikte suç. Kulu incitmekle bitmez bu yarış. Sen, sen ol da önce insafla barış.

Yardım defterinde kaç öksüzün var? Kaç yetim giydirdin bugüne kadar? Kırkta bir vermekle servet mi batar? Zekattan kaçmakla bitmez bu yarış. Sen ol da önce borcunla barış. Kapına geleni savdın başından. Duygulanmadın mı o gözyaşından? Kurtar şu çehreni çatık kaşından. Sevgiden kaçmakla bitmez bu yarış. Sen ol da önce şefkatle barış. Bak da gör altına serilmiş yerler. Üstüne 7 kat gökler dikilmiş. Emrine binlerce nimet verilmiş. Hakka kulluk yarışıdır bu yarış. Sen ol da artık Kur'an'la barış. Program sürüyor efendim. Cengiz Numaloğlu.

Selamünaleyküm Mehmet kardeşi yayınlar. Ahmet ya Habibi Mehmet Emin Aydan çalar mısınız demişler. Aleykümselam, Allah razı olsun. Selamünaleyküm güzel bir ilahi sultan saki sofilerine gelsin Mudanya'dan La Tahsen ilahisi demişler. Aleykümselam, hayırlı günler efendim.

İyi sabahlar Boz Kervanı'na ses veren kıymetli kardeşimiz. Sesiniz daim olsun. Karadeniz ezgilerinden teşekkürler. Çalar mısınız? Grup Minhaç'tan demişler. Hayırlı günler efendim. Dinletiriz inşallah. Karanfil adlı eseri dinletir misiniz? Allah razı olsun demişler.

Mehmet kardeşim, bir ricam var. Biliyorsun ki en çok kabul olan dualar tanımadığım mümin kardeşine yapılan dualardır. Rica etsem Nida dinleyicilerinden şifa bulmam için dua edebilirler mi demişler. Allah şafisinde şifa versin. Çok geçmiş olsun inşallah. Tez vakitte şifa bulmanız ümidi duasıyla. Medet adlı eser şimdi istek üzerinde yayında. 543-224-01-08 bu numaradan yazabilirsiniz.

0: Yaşarken içimize sayısız tohumlar düşer. Bunlardan bazıları yeşerir. İçimize hiç bakıyor muyuz? Hangi tohumlar çürüyor? Hangilerini sulayıp yeşertiyoruz?
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida. Radyo

Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108 geç kalmadan yerinizi ayırtınız.

0: gürültü kirliliğinin yaşandığı çağımızda Radyo Nida her an yanınızda. Her an yanınızda. Huzurun sesine kulak verin.
1: Medine'de sabah başkadır. İnsanlar sevinçle uyanırlar. Ezan-ı Muhammedi yükselir Mescid-i Nebevi'den ve Medine sokakları bayram yerine döner. Bir dede hanımının elinden tutarak yürür. Bir çocuk mescidin bahçesinde koşar özgürce. Sabaha kadar yeşil kubbeyi seyreden bir genç tebessüm ederek girer Babu Selam kapısından. Yeşil elbiseleriyle mescitte hizmet edenlere imrenir bir peygamber aşığı. Bir peygamber aşığı ümmeti Muhammed'i koklar gözlerini yumarak. Bir kuş uçar cennet bahçesinin üstünden. Bir tekbir yayılır boşluğa. Bir hasret dillenir yüreklerde. Ve bir olana ibadet edilir. Kimi Ravza-i Mutahhara'da kılar namazı. Kimi Ashab-ı Suffe'nin yerinde. Şemsiyelerin altında saf tutar kimi. Kimi mescidin bahçesinde. Ve hıçkırıklarla secdeye kapanırlar. Sonra otellere dönülür. Güneşin huzur veren ışıklarıyla. Yeni kafileler girer Medine'ye. Otellerin arasından yeşil kubbeyi arayan gözler salatü selamlarla yıkanır. Kimi kafileler Cennetül Baki'dedir. Kimisi Medine'yi dolaşır otobüslerle. Mihral-i Abi'den Uhud'u dinler. Hazreti Hamza'yı dinler. Asr-ı Saadet'i yaşar peygamber misafirleri. Medine'de öyle başkadır. Güneş ikindiye kadar yalnızdır Medine sokaklarında. Çünkü güneş kıskançtır. Habibi Zişan'la baş başadır. Kainatın güneşinden güç katar gücüne. Ve ikindi namazından sonra dükkanlar açılır. Buhurdanlıklarda tüten kokular nazlı nazlı etrafa yayılır. Kasr-ı Halife Oteli'ne giden bir babaanne yolda torunlarına oyuncaklar alır. Hurmaları yüklenmiş bir delikanlı eşiyle birlikte yürür. Melekler tebessüm eder onlara. Dua eder. Bir kasetçiden Kabe imamlarının sesi yükselir. Vahyin yıkadığı yüzler dolaşır pazarlarda. Medine halkı güler yüzlüdür. Çünkü onlar Ensar'ın torunlarıdır. Resulullah'ın komşularıdır. Çok hassastır kalpleri. Bunu bilen bazı misafirler Mescid-i Nebevi'de kazandıklarını hayatları pahasına korumaya çalışır. Ama bazıları sanki sadece alışverişe gelmiş gibi kavga gürültüyle geçince günleri ve unutunca Medine'yi yazık oldu der melekler. Milyarlarca insanın içinden seçildi, buraya geldi. Ama yazık etti. Yazık etti. Medine'de akşam başkadır. Zemzem bidonlarından zemzem içilir ve ikram edilir yanındakilere. Şemsiyeler kapanır yavaşça. Kubbeler açılır. Gökyüzü tüm ihtişamıyla meydana çıkar. Kimse yıldızları fark etmez nedense. Kainatın güneşinin yanında yıldızlar fark edilmez.

Ebu Zer Gıfari Caddesi'ni yağmur ıslatmasa da hasret gözyaşları ıslatır. Sıra sıra dizili ankesörlerden farklı dillerde konuşmalar yapar. Farklı renklerde insanlar. Heyecanla konuşan biri şöyle der: İnanamazsın, şu anda seninle konuşurken Mescid-i Nebevi'ye bakıyorum. 10 tane minare sanki arşa yükselmiş gibi. Böyle heybetli görünüşleri var ki anlatamam. Bugün ikindi namazını Ravza-i Mutahhara'da kıldım. Hem de Hazreti Ayşe sütununun önünde. Allah sana da nasip etsin. İnşallah dönünce anlatırım. Medine'de gece başkadır. Peygamber misafirleri dalınca uykuya, melekler iner Kubbetül Hadra'ya ve uzaklarda, çok uzaklarda Medine hasretiyle yanan yüreklerden selamlar iletilir Sultanlar Sultanına. Ya Resulallah demiştir biri, bu yılda nasip olmadı Medine'ne gelmek. Ravza'nın kokusunu koklamak nasip olmadı. Umre'ye gidenleri görünce boğazıma bir şey takılıyor. Hep selam gönderiyorum sana. Geçenlerde Umre'den dönen bir arkadaş tesbih verdi bana. Medine'den almış. Tesbihi sabaha kadar kokladım. İnşallah bu yıl gelirsem o tesbihi de getireceğim. Sana salat ve selam olsun ey gönlümün sultanı. Medine'de zaman başkadır. Medine'de her şey bir başkadır.

Dinler, hac ve umre malzemeleri katkılarıyla sizlerin seçmiş olduğu eserlerden dinletmeye devam ediyoruz. Yeni saatte, son saatte program sürüyor. Selamünaleyküm. Ameliyat olacak olan annem için Mustafa Özcan Güneş Doğdu'dan annem eseri istiyorum. Annem Gülizar, babam muhabbet için istiyorum demişler. Aleykümselam. Rabbim Şafi ismine şifa versin inşallah. Güzel bir ameliyat geçirir, başarılı bir ameliyat geçirir. Dinleyicilerden babaannem için birer Fatiha okumalarını rica ediyorum demişler. Hacı Nermin için efendim. Mekanı cennet olsun. Allah rahmetiyle muamele eylesin. Hacı Nermin ve tüm ölmüşlerimiz için birer Fatiha okuyalım inşallah.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac, umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmet. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.

Ben duymam diyene sözler ne yapsın? Ben görmem diyene gözler ne yapsın? Apaçık dururken cennet ve cinnet, yanmak isteyene közler ne yapsın? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.
1: Mehmet Esmer'in sunumuyla Dost Kervanı yayında.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana helal rızık nasip ederek haramlardan koru. Lütfunla beni senden başkasına muhtaç etme. Tirmizi Davat 111.
1: Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

36 şu anda saatler. Program sonundayız. Birazdan Annem Şiiri, sonrasında Annem Eseri yayında olacak. İnşallah yarın saatler onu gösterdiğinde tekrar yayında olacağız. Bilenler hac ve umre malzemeleri katkılarıyla. 5 Ekim, 10 Aralık sömestr umre ve 2 Şubat çıkışlı iki kandil bir arada. Miraç kandili ve Berat kandilini kutsal topraklarda yaşayacağınız umre kayıtlarımız devam ediyor. Göktere metro çıkışı Dilmaç Plaza 7. kattayız efendim. 0540-224-1073 0540-224-1073 bu numaradan umre programlarımız hakkında detaylı bilgi alabilir, yerinizi ayırtabilirsiniz şimdiden. Niyetine girmek önemli efendim. Der ki bir telefonla o niyet sağlamlaşacak, sonrasında yolculuğunuz başlayacak. 0540-224-1073

Mevlana Hazretleri şöyle buyuruyor: aslında insanla hayvan arasındaki fark da edeptir. Bütün Kur'an'ın manası ayet ayet edepten ibarettir.

Biliyor musun? En çok mektuba başlamam gereken hitap şeklinde zorlandım. Bir başlasam sonu gelecek de eminim. Ama sıradan sözcükleri hiç yakıştıramadım sana. Yapmacık sözlere konduramadım seni. Sonra sana hiç mektup yazmadığım aklıma geldi. İçim burkuldu, canım acıdı. Bu mektubu sana gurbetten yazıyorum. Sesine, sözüne hasret, yüzüne hasret, sıcağına hasret gönlümle başlıyorum mektubuma. Seni o kadar çok özledim ki, meğer hiçbir kucak seninki kadar sıcak değilmiş. Hiçbir acı senin yokluğuna bedel değilmiş. Hiç ama hiçbir hasret senin özlemin kadar yakmazmış içimi. En acısı dost bildiklerim, yar seçtiklerim bir araya gelseler senin çeyreğin bile edemezmiş. Bilsen ne zor bunları itiraf etmek kendime ve sana. Gurbet bile gururumu söndüremedi. Hala gururlu, şımarık, küçük kızınım. Hayır, hayır yavrunum. Ben artık bir genç kızım. Başkalarının yanında bana yavrum deme derken bile böyle düşünüyordum inan. Şimdi içten bir seslenişine, yavrum hitabına öyle ihtiyacım var ki. Hatırlıyor musun? İlk yürümeye başladığım anları anlatırken ellerimi bırakmadığın için sana kızdığımı, hırslandığımı ve bir an önce yürümek istediğimi söylerdin. Şimdi sakın bırakma ellerimi anneciğim. Evimizin yumuşak halıları değil yürüdüğüm yollar. Bir düşersem halim yaman. Ellerini, sevgini, duanı, desteğini ve sıcağını hiç esirgeme benden. Hani küçükken en çok kimi seviyorsun diye sıkıştırıp dururdum seni. Ağzından seni cevabını alana kadar bırakmazdım eteklerini. Seni abimden, babamdan ve ablalarımdan kıskanırdım. Hala büyüyemedim. Hem şimdi daha çok kıskanıyorum. İçindeki sevgiyi ve gözlerindeki derin şefkati ne olur yalnız benim için sakla. Ama yapamazsın değil mi? Ana yüreği dayanmaz. Senin sevgin hepimize yeter. Ana olunca ben de anlarım değil mi? Aslında en çok bu huyunu seviyorum. Adaletini ve yufka yürekliliğini, anne şefkatini. Seni öyle özledim ki. Şu bilmem kim tarafından icat edilen telefon bile dindirmiyor içimdeki hasreti. Gurbet yağmurları söndürmeye yetmiyor içimde büyüyen bu ateşi. Beni buralara yollarken daha güçlü ol diyordun ya. Sana kavuşunca öyle bir sarılacağım ki gücüme şaşacaksın. Sevgimin gücünü sen de anlayacaksın. Yılların yükünü çekmiş, yorgun ama dimdik omuzlarını özledim. Dolaplarımı düzenlerken eşyalarıma bakıp bakıp ağladığını duyuyorum. Yahut arkadaşlarımla konuşurken gözlerinin dolduğunu. İçim acıyor ama bilsen nasıl seviniyorum. Yokluğuma alışamamış olman mest ediyor beni. Puslu gözlüm, dert ortağım. İnan içim içimi yiyor. Ya bitmezse bu gurbet geceleri, ya geçmezse hasret saatleri, ya vuslat ateşiyle bindiğim mavi tren getirmezse beni. Uzar da yollar kavuşamazsam sana. Ya özlem alışkanlık olur da unutursan beni.
ama beni unutmaman için hep dağınık bırakacağım odamı. Söylene söylene toplarken yine gözyaşların ıslatacak eşyalarımı. Babam yine dalga geçecek, anlatacak bir bir ağladığını. Ya ben? Arkadaşlarım çınlatacak odamın duvarlarını. Hep anne kokan ilahilerle. Güçlü ol demiştin ya, ben de yorganı çekmeden başıma hiç ama hiç ağlamayacağım. Ama sonra Allah ne verdiyse. Anneciğim, gözyaşlarım söndüremez içimde yanan ateşi. Çünkü yokluğun bilmem kaç nüfuslu şu kocaman şehirde kendini yapayalnız hissetmek gibi. İmkansız bir şeyi diz çöküp de Yaradan'dan dilemek gibi. En azaplı günahlardan sonra sızlayan vicdanım gibi. Gül kokulum, puslu gözlüm, sakın sakın sensiz, sevgisiz ve duasız bırakma beni. Anneciğim.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur. Sadece O vardır. O tektir ve şeriki, ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd de O'na mahsustur. O her şeye kadirdir. Allah'ım, senin verdiğine mani olacak yoktur. Senin men ettiğini de verecek yoktur. Servet sahiplerine senin katında malları fayda vermez. Ancak salih amellerinden fayda görürler. Muttefekun aleyh.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223-76-69 223-76-69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
7: Reklamları dinlediniz.
8: İyilik, yüzlerinizi doğu ve batı tarafına çevirmenizden ibaret değildir. Asıl iyilik, Allah'a, ahiret gününe, meleklere, kitap ve peygamberlere iman edenlerin, mal olan sevgilerine rağmen onu yakınlara, yetimlere, yoksullara, yolda kalmışa, ihtiyacından dolayı isteyene ve özgürlükleri için kölelere verenlerin, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren, antlaşma yaptıklarında sözlerini yerine getirenlerin ve zorda, hastalıkta ve savaşın kızıştığı zamanlarda direnip sabredenlerin tutum ve davranışlarıdır. İşte bunlar doğru olanlardır. İşte bunlar Allah'a karşı gelmekten sakınanların ta kendileridir. Sahabe, "Ey Allah'ın Resulü, iyilik etmeye en layık olan kimdir?" diye sordular. O, "Annem," buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Annen," buyurdu. "Sonra kim?" dediler. O, "Baban." "Sonra kim?" dediler. O, "En yakından itibaren diğer yakınlar," buyurdu.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, yiyiniz, tasadduk ediniz, giyiniz. Fakat bunları yaparken israfa ve tekebbüre kaçmayınız.

illallah Muhammedur Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Allahümme Rabbe hâzihi da'vetit tâmmâ ve salâtil kâime âti Muhammeden il vesîlete vel fadîle ve ba'athu meqâmen mahmûden illezî va'atteh inneke lâ tuhliful mi'âd. Ey bu eksiksiz davetin, ezanın ve kılınmak üzere olan namazın Rabbi olan Allah'ın Muhammed'e sallallahu aleyhi ve sellem vesile ve fazileti, cennette yüksek dereceleri ihsan eyle ve kendisine vaat ettiğin makam-ı mahmuda, en büyük şefaat makamına onu ulaştır. Şüphesiz ki sen vaadinden dönmezsin.

0: Mealli Kur'an-ı Kerim. Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Fatiha Suresi. Bu sure Kur'an-ı Kerim'in ilk suresi ve başlangıcıdır. Bu bakımdan açılış yapan, açan anlamına gelen Fatiha adıyla anılmaktadır. Bundan başka Ümmül Kitap, El Esas, El Kafiye gibi isimleri de vardır. Fatiha suresi 7 ayet olup Mekke devrinde inmiştir. Bazılarına göre de hem Mekke'de hem de Medine'de olmak üzere 2 defa inmiştir. Bir rivayete göre ilk inen sure bu suredir. Fatiha suresi iman ve ibadet esaslarının özü, manası itibariyle duaların en büyüğüdür. İçerisinde Allah'a övgüyü, O'nun hükümranlığını, ibadete layık tek mabud olduğunu, sadece O'ndan yardım istemek gerektiğini, doğru yolu bulmak için O'na dua edildiğini görmekteyiz. Bu özelliğiyle Fatiha suresi Kur'an-ı Kerim'in özü sayılmaktadır.
2: Eûzu billâhi mineşşeytânirracîm.
1: Allah'ın rahmetinden kovulmuş olan şeytanın şerrinden Allah'a sığınırım.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.
2: Elhamdülillahi Rabbil Alemin.

0: Alemlerin Rabbi, Rahman, Rahim, ceza ve hesap gününün tek hakimi olan Allah'a hamdolsun.
1: İyyâke na'budu ve iyyâke nesta'in.
0: Allah'ım, biz ancak sana kulluk eder ve ancak senden yardım isteriz.

0: Sen bizi doğru yola, kendilerine nimet verdiğin kimselerin yoluna ilet. Gazaba uğrayanlarınkine ve sapanlarınkine değil. Bakara Suresi. Bakara, sığır anlamına gelir. Bu sure birkaç ayetiyle Yahudilerin kesmeleri emredilen bir sığırdan bahsettiği için bu adla anılmıştır. Bakara Suresi Medine devrinde inmiş olup 286 ayettir. Kur'an-ı Kerim'in en uzun suresidir. İslam hukukuyla ilgili ana prensiplerin büyük bir kısmı bu surede anlatılmaktadır. İsrailoğullarının nankörlüklerinden ve isyanlarından uzun uzun söz eden bu sure, faiz yasağı, borçlar hukuku ve zekat gibi sosyal konular üzerinde de önemli durmaktadır.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla.

0: Hudan lil muttaqin.
1: Elif lam mim. Bu kendisinde hiç şüphe olmayan ve takva sahiplerine doğru yolu gösteren bir kitaptır.

O takva sahipleri gaybe inanırlar, namazı kılarlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah yolunda harcarlar.

İnsanlardan öyle kimseler vardır ki iman etmedikleri halde biz Allah'a ve ahiret gününe inandık derler.

Onlar Allah'ı ve iman edenleri aldatmaya çalışırlar. Oysa ki kendilerinden başkasını aldatamazlar. Ama bunu bilmezler.

Onların kalplerinde bir hastalık vardır. Allah da hastalıklarını arttırmıştır. Yalan söylediklerinden dolayı onlar için acı bir azap vardır.

Onlara, insanların iman ettiği gibi siz de iman edin dendiğinde, biz de o beyinsizlerin inandığı gibi mi inanacağız derler. İyi bilin ki asıl beyinsiz olanlar kendileridir. Fakat bilmezler.

İman edenlerle karşılaştıkları zaman biz de iman ettik derler. Elebaşlarıyla baş başa kaldıklarında ise biz sizinle beraberiz, onlarla sadece alay ediyoruz derler.

İşte onlar öyle kimselerdir ki doğru yola karşılık sapıklığı satın aldılar da ticaretleri kâr getirmedi. Onlar doğru yolu da bulamadılar.

0: بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون.
1: Onların durumu bir ateş yakan kimsenin durumu gibidir ki o ateş çevresini aydınlatır aydınlatmaz Allah onların ışıklarını yok etti ve onları karanlıklar içinde göremez bir halde bıraktı.
0: Summun bukmun umyun fehum la yarci'un.
1: Onlar sağırdırlar, dilsizdirler, kördürler. Bu yüzden Hakk'a dönmezler.

Yine onların hali gökten boşanan şiddetli bir yağmura tutulmuş kimselerin durumu gibidir. O yağmurda karanlıklar, gök gürültüsü ve şimşek çakışları vardır. Düşecek yıldırımlardan ölmek korkusuyla parmaklarını kulaklarına tıkarlar. Oysa Allah'ın kudreti kafirleri çepeçevre kuşatmıştır.

Şimşek neredeyse onların gözlerini alıverecek. Önlerini aydınlattıkça onun ışığında birazcık yürürler. Üzerlerine karanlık çökünce de dikilip kalırlar. Allah dileseydi onların gözlerini ve kulaklarını da giderirdi.

O yeryüzünü sizin için bir döşek, göğü de bir bina yaptı. Gökten su indirip çeşitli ürünlerden sizin için rızık çıkardı. Öyleyse siz de bile bile Allah'a eş koşmayın.

Eğer kulumuz Muhammed'e indirdiğimiz kitaptan şüphe ediyorsanız ve eğer iddianızda doğru sözlü kimseler iseniz, siz de onun benzeri bir sure getirin. Allah'tan başka güvendiğiniz şahitlerinizi de yardıma çağırın.

Yok, eğer bunu yapamazsanız ki hiçbir zaman yapamayacaksınız, o halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kafirler için hazırlanmış bulunan ateşten korkun.''

Ey Muhammed! İman edip salih amel işleyen kimseler için altlarından ırmaklar akan cennetler olduğunu müjdele. Kendilerine oradaki meyvelerden bir rızık verildikçe, bu daha önce de yediğimiz şeydir diyecekler. Onlara birbirine benzeyen rızıklar verilecektir. Onlar için cennette tertemiz eşler de vardır. Hem onlar orada ebedi kalacaklardır.

Şüphesiz ki Allah bir sivrisineği ve ondan daha üstününü misal vermekten çekinmez. İman edenler onun Rablerinden gelen bir gerçek olduğunu bilirler. İnkar edenlere gelince, Allah bu misalle neyi kastetti derler. Allah bununla birçoklarını saptırır, birçoklarını da doğru yola getirir. Bununla saptırdığı yalnız fasıklardır.

0: en yusal ve yaqta'un ma emara Allah bihi en yusal ve yufsidun fil ard ulaike humul khasirun.
1: O fasıklar söz verip bağlandıktan sonra Allah'a verdikleri sözü bozarlar. Allah'ın birleştirilmesini emrettiği şeyi koparırlar ve yeryüzünde bozgunculuk yaparlar. İşte zarara uğrayanlar onlardır.

Allah'ı nasıl inkar ediyorsunuz? Oysa ki ölüler idiniz, o sizi diriltti. Sonra sizi öldürecek, sonra tekrar diriltecektir. Ve sonra da yalnız ona döndürüleceksiniz.

Yeryüzünde ne varsa hepsini sizin için yaratan, sonra göğe yönelip onları yedi gök halinde düzenleyen O'dur. O her şeyi hakkıyla bilir.

0: bika ve nukaddisu lek. Qala inni a'lemu ma la ta'lemun.
1: Bir zamanlar Rabbin meleklere, ben yeryüzünde bir halife yaratacağım demişti. Melekler, orada bozgunculuk edecek, kan dökecek birisini mi yaratacaksın? Oysa biz seni överek tesbih ve eksikliklerden tenzih ediyoruz demişlerdi. Allah da, şüphesiz ben sizin bilmediğiniz şeyleri bilirim dedi.

Adem'e bütün isimleri öğretti. Sonra onları meleklere gösterip, "Eğer sözünüzde doğruysanız bunların isimlerini bana söyleyin," dedi.

Melekler, seni tesbih ederiz. Senin bize öğrettiklerinden başka bizim hiçbir bilgimiz yoktur. Gerçekten sen her şeyi çok iyi bilen, hüküm ve hikmet sahibisin dediler.

Allah, "Ey Adem, onları isimleriyle kendilerine söyle," dedi. Adem de onları isimleriyle meleklere söyleyince Allah, "Ben size göklerin ve yerin gayblerini bilirim. Sizin açıkladığınızı da gizli tuttuğunuzu da bilirim dememiş miydim?" dedi.

Bir zamanlar meleklere Adem'e secde edin demiştik de hemen secde etmişlerdi. Ancak iblis diretti, büyüklük tasladı ve kafirlerden oldu.

0: Biz demiştik ki, ey Adem, sen eşinle birlikte cennette otur. Onun nimetlerinden ikiniz de bol bol yiyin. Fakat şu ağaca yaklaşmayın. Yoksa zalimlerden olursunuz.
1: فَأَزَلَّهُمَا الشَّيْطَانُ عَنْهَا فَأَخْرَجَهُمَا مِمَّا كَانَا ف۪يهِ وَقُلْنَ اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ اِلَى حِينٍ
0: Şeytan ikisinin de ayağını oradan kaydırdı. Onları içinde bulundukları yerden çıkardı. Biz de dedik ki, birbirinize düşman olarak yeryüzüne inin. Yeryüzünde sizin için belli bir vakte kadar duracak bir yer ve yararlanacağınız şeyler vardır.

0: Adem Rabbinden bir takım kelimeler aldı. Allah da onun tövbesini kabul etti. Gerçekten tövbeleri kabul eden ve çok merhametli olan O'dur.
1: Sadakallahu'l-azim.
0: Yüce Allah doğru söyledi.

0: Mealli Kur'an-ı Kerim. Ayetleri okuyan Ali Abdurrahman el-Huzeyfi. Mealleri seslendiren Hayri Küçükdeniz. Mealli Kur'an-ı Kerim.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 39 39 0553 682 çift 085.
2: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
3: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 08 03 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı, numara 25'te. Telefon 223-76-69, 223-76-69, www.ihvan.com.tr.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Yalnızca kendi sözlerini dinleyen ve onların doğru olduğunu zanneden bir insan çok yalnız bir insandır. Onlardan birine rastladığımızda kızmak yerine onlara merhamet edelim.
8: Gönüllere huzur veren radyo.
3: Radyo Nida. Radyo

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin Sa'd bin Ebu Vakkas'tan radıyallahu anh şöyle dediği nakledilmiştir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem namazların sonunda Allah'a şöyle sığınarak dua ederdi. Allah'ım, korkaklıktan, cimrilikten, düşkün ihtiyarlıktan, dünya fitnelerinden ve kabir azabından sana sığınırım.

Bişr-i Hafi Hazretleri şöyle buyuruyor: amellerin şahı üçtür. Mal az olduğunda da cömert olmak, yalnızken de Allah'tan korkup haramdan sakınmak, kendisinden korkulan veya bir şey umulan kimsenin huzurunda da doğruyu söyleyebilmek.

Akıp giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amende ise ahesteyim. Bu son ben artık.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh şöyle rivayet edilmiştir. Resulullah Efendimiz, bir kimse her namazın arkasında 33 defa Sübhanallah, 33 defa Elhamdülillah, 33 defa Allahu Ekber der ve La ilahe illallahu vahdehu la şerikele, lehül mülkü ve lehül hamdü ve hu ala külli şeyin kadir diyerek yüze tamamlarsa, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır buyurdu.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Bizi Instagram'da Radyo Nida olarak takip edebilirsiniz.

0: İmam Gazali Hazretleri şöyle buyurmuştur:
1: Say ki öldün, yalvardın, yakardın, sana bir gün daha verildi. Bugünü o gün bil, öyle yaşa.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق صلوا على رسولنا محمد صلوات صلوا على شفيع ذنوبنا محمد صلوات صلوا على طبيب قلوبنا وقرة عيوننا محمد صلوات قال الله عز وجل في كتابه الكريم بسم الله الرحمن الرحيم كل نفس بما كسبت رهينة إلا أصحاب اليمين في جنات يتساءلون عن المجرمين ما سلككم في سقر قالوا لم نكن من المصلين إلى آخر الآية صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة صدق رسول الله ونطق حبيب الله فيما قال أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Feyyaz-ı Mutlak ve Rabbül Felak Hazretlerine sonsuz ve nihayetsiz hamdü senalar. Kainatın medarı iftiharı, insanlığın kıyamete kadar batmayacak tek güneşi olan Peygamberler Sultanı Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam Efendimiz'e sonsuz salatu selamlar olsun. Cenab-ı Hak birlikteliğimizi, sohbetimizi evvela mübarek eylesin. Sevgili Allah'ımız, sizlerle beraber geçireceğimiz bu kıymetli dakikalarda muhtaç olduğumuz şeyleri bizlere en güzel şekilde ifade, cümlemize ise en güzel şekilde istifade edebilmeyi, anlatılanları kabul kulağıyla dinleyip hayatımıza tatbik etmeyi Rabbim cümlemize ikram eylesin. Anlatılanlardan ders almamaktan, anlatılanlardan ibret almamaktan ve bu anlatılanlar karşısında yarın ruzi mahşer gününde amelsiz bir şekilde çıkmaktan ve rezil rüsva olmaktan Rabbim cümlenizi ve cümlemizi muhafaza eylesin. Kıymetli dostlar, bundan evvelki dersimizde namazla alakalı bir giriş yapmıştık ve namazın dindeki yerini konuşmuştuk. Hatırlarsınız ki Cenab-ı Hak Kur'an-ı Azimuşşan'la Estaizu Billah Hafizu alessalavati ve salatil usta, namazlarınızı ve orta namazınızı muhafaza edin demişti. Bir başka ayette Ya eyyühellezine menusta'inu bis sabri ve salah, dünyada, ahirette ve kabirdeki zorluklara karşı Allah'tan namazla, sabırla yardım dileyin demiştik. Ve bir başka ayet-i kerimede Estağfirullah İnne salate tenha anil fahşai vel münker, şüphesiz ki namaz olan bir beden Allah'ın inayetiyle namaz kişiyi kötülüklerden, fuhşiyattan muhafaza eder. Bununla beraber birkaç hadis-i şerif zikretmiştik. Ve bugünkü dersimiz namazla alakalı, namaz kılmayanların dünya ve ahirette başlarına gelecek olan bir takım musibetlerin olacağı bir sohbet olacaktır. Kıymetli kardeşlerim, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kur'an-ı Azimuşşan'da biliyorsunuz ki Kur'an bize geçmişten haber verir. Hazreti Adem'in yaratılışını anlatır. Allah'ın meleklerle konuşmasını anlatır. Yetmez, Peygamber Efendimiz'den evvelki peygamberlerin hadiselerini Kur'an bize anlatır. Ve Kur'an'ın bir takım ayetleri geçmişi anlattığı gibi Kur'an bize

Hadal yemin. Ancak amel defterini sağ elinden alanlar müstesnadır. Fi cennetin yetesaelun. Biliyorsunuz ki amel defterini sağ elinden alanlar cennet ehlidir. Amel defterlerini sol elinden alanlar veya sol elleri karınlarına sokulup sırtlarından verilenler cehennem ehlidir. Şimdi cennet ve cehennem ehli arasında Allah bir konuşmayı Kur'an'da bize anlatıyor. Ve onların arasındaki konuşma şu. Cennet ehli fi cennetin yetesaelun anil mücrimin. Günahkar olanlara cennet ehli cennetteyken cehennemde yanan mücrimlere, günahkarlara soruyorlar. Diyorlar ki ma selekekum fi sakar. Sizi sakar cehennemine sokan şey nedir? Dünyada belki aynı sofralara oturduğu arkadaşları, belki aynı evde büyüdüğü evladı veya arkadaşı veya kardeşi veya kendisi uğrunda canından vazgeçeceği hanımı veya çoluk çocuğu. Onlara diyor ki ma selekekum fi sakar. Sizi sakar cehennemine sokan şey nedir? Halbuki siz dünyadayken sıcaklıktan acizdiniz. Dünyada klima olmasa olmadığı yere girmezdiniz. Yazın yaylalara çıkardınız da bugün sizi sakar cehennemine sokan şey nedir diye cennet ehli cehennem ehline soruyor. Ve cehennem ehlinin ilk cevabın kalu, onlar diyecekler ki lem nekun minel musallin. Biz namaz kılanlardan değildik. Allah'ın bize emretmiş olduğu imandan sonraki en büyük amel olan namazı biz kılanlardan değildik. Bir takımlarının dünyadaki bahanelerini orada diyecekler. Benim kalbim temizdir. Ben kalbim temiz olduğu için namaz kılmıyorum. Veya ben kendim sonra kılacağım. Veya ben yaşlanınca caminin cemaatin yolunu tutacağım. Bakın hep mazeretlerin hemen hemen hepsi aynı. Helekel musabbifun, işini yarına bırakanlar helak oldu. Ve işte onların helak olanlardan bir kısmını Allah Kur'an'da cehennemde nasıl yanarlarken cennet ehlinin sorularına vereceği cevabı anlatıyor. Onlar diyorlar ki قَالُوا لَمْ نَكُمْ مُنَ الْمُسَلِّينَ. Biz namaz kılanlardan değildik. Hayatımızda namaz yoktu. Cami, cemaat hiç yoktu. Günde 5 defa kıbleye dönme bizde yoktu diyecekler. Aziz dostlar, İmam-ı Azam rahmetullahi aleyh ile alakalı anlatılır ki İmam-ı Azam Efendimiz bir adamın cenazesine katılır. Ve İmam-ı Azam bu adamı kabre koyduğunda daha kabirden çıkmadan, biliyorsunuz ki biz cenazeyi yüzünü kıbleye gelecek şekilde sağ omuzu üzerine yatırırız. Düşünsenize, cenazemizde bile yüzümüz kıbleye çevrilmesi gerekiyorken, yaşarken insan yönünü niye kıbleye çevirmesin ki? Kalbini neden kıbleye çevirmesin ki? İmam-ı Azam o adamın yüzünü kıbleye çevirip bırakıyor, kabirden çıkmasıyla adamın ters döndüğünü gördü. Hemen tekrar aşağıya indi, tekrar yüzünü çevirdi. Fakat ikinci bir defa cenazenin ters döndüğünü gördü. Üçüncü bir defa düzeltmeye inerken hatiften bir ses dedi ki ey imam, bu adamı bu hali üzerine terk edin. Zira bu adam yaşarken kulakları ezanı duyduğu halde, gözü camiyi, cemaati, minareyi gördüğü halde, her şeye zaman ayırdığı halde zamanın sahibine zaman ayırmadı. Camiye, cemaate, ibadete önem vermedi. Bu adam yaşarken yönünü kıbleye çevirmedi. Biz de onun cesedini kıbleye kabul etmiyoruz denildi. İmam-ı Azam diyor ki o adamı o şekilde ahirete gönderdik. Kıymetli kardeşlerim, yaşarken yönünüzü kıbleye çevirin ki vefatınızda da cenazeniz de kıbleye kabul olunsun. İşte bu minvalde bakın ayet çok açık. Cehennem ehlinde yananların sakar cehenneminde yanarlarken verdikleri ilk cevap namaz kılanlardan değildik. Zina edenlerdendik değil, bakın faize girenlerden, bunlar da çok büyük günah. Ama onların ilk cevabı namaz kılanlardan değildik. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize bununla alakalı yüreklerimize dokunacak çok büyük bir hadis-i şerifte şöyle buyuruyor. Namaz kılmayan bir kula Allah 15 azapla azap eder diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve bu 15 azabın 6'sını Allah dünyada verir. 3'ünü ölüm anında verir. 3'ünü kabirde verir. 3'ünü ise mahşerde verir diyor ve Efendimiz anlatmaya başlıyor. Allah'ın 6 tane dünyada vereceği azaplardan birincisi

hayatında namaz olmayan bir adamı Allah salih kullarından kabul etmez. Çünkü namaz boyun bükülerek yükselmenin adıyken şeytan Hazreti Adem'e kibrinden dolayı tazim secdesi yapmamışken bir mümin bir Müslüman olduğunu iddia eden biri de namaz kılmayarak salihlerin arasına giremiyor. Salihlerden Allah kabul etmiyor onu. Birincisi bu. İkincisi, Allah hayatında namaz olmayan bir kulun ömründen Allah bereketi alır. Hayatında seccade olmadığı için 50 sene, 60 sene, 30 sene yaşamıştır ama seccadeyle barışık yaşamadığı için ömrünün hiçbir bereketini göremez bu adam. Üçüncü olarak, ömrünün bereketini görmeyen bu adamın bir de rızkında da bereketi olmaz. Üç kişilerdir bir evde, anne, baba ve çocuk, üçü de çalışırlar, üçü de eve maaş getirir ama ay sonunu zor getirirler. Sebebi ise Allah bereketi onlardan almıştır. Dördüncü olarak, namaz kılmayan bir kişinin Allah duasına icabet etmez. Neden icabet etsin ki Cenab-ı Hak? Sen Allah'ın günde beş defa davetine icabet ettin de Allah senin duana mı icabet etmedi? Allah'tan ne kötülük gördün de Allah'ın davetine gelmedin? Şimdi sen namazsız olan biri olarak Allah'ın senin dualarını kabul etmesini mi bekliyorsun? Ve beşinci olarak, Cenab-ı Hak Celle Celaluhu muhakkak ama muhakkak onun yapacağı hayırları hemen Cenab-ı Hak kabul etmez. Altıncısı ve belki de en büyük azaplardan biri de şu. Altıncısı, Allah hayatında namaz olmayan bir kişinin ismini salihlerin, evliyaların duasının içinde geçmesine izin vermez. Cenab-ı Hakk'ın dostlarının duası makbuldür. İmam-ı Rabbani Hazretleri öyle der. Allah'ın öyle salih kulları vardır ki Allah'ım şu dağları yürüt dese Allah dağları yürütür. 6 tane dünyada başına gelecek olan azap bu. Sebebi ne? Namaz kılmamış. Sebebi ne? Seccadeye bakmamış. Sebebi ne? Abdest gibi bir temizlenme dururken günahlarda huzur aramış, huzur da ona haram olmuş. Şimdi gelelim ölüm anındaki 3 azaba. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki, hayatında namaz olmayan bir adama ölüm esnasında 3 tane azap verilir. Bunlardan bir tanesi muhakkak bu adama ölüm ansızın geleceği için tövbe etmeye fırsat bulamaz. Çünkü namaz olsa her namazdan sonra el açar, boyun büker, Allah'a tövbe eder, tövbesini sürekli yenilerken hayatında namaz olmayan bir adam ölümü unutmuştur. Ölümden sonrasını unuttuğu için tövbe etmeye fırsat bulamaz. 1. 2. Hayatında namaz olmayan bir adam ölüm esnasında Allah ona öyle bir ağırlık verir ki sanki dünyanın bütün demirleri, dağları, taşları onun böyle üzerine konulmuştur. Göz kapaklarını dahi hareket ettirecek gücü kalmamıştır. Üçüncüsü ve en kötüsü, Allah Resulü buyuruyor ki sallallahu aleyhi ve sellem, ölüm esnasında o kişiye öyle bir susuzluk verilir ki 7 tane denizi bu adamın boğazından boşaltsalar yine susuzluğu gitmez. Hani ölmek üzere olan insanlara bizim adetlerimizde vardır. Zemzem suyunu veya suyu alırlar, pamuğa böyle koyarlar, pamukla dudaklarına sürerler. Maksat nedir? O kişinin susuzluğunu gidermek. Biliyoruz ki biz ölüm esnasında kişiye susuzluk gelir, şeytan bir bardak boş suyla gelir ve onun imanını ister. Hayatında namaz olmayan bir adama 7 tane denizi, okyanusu boşaltsanız, Efendimiz diyor ki yüreğindeki hararet ve kavrulmalar ağzındaki susuzluğu asla ve kat'a gidermeyecek. Sebebi ne? Namaz kılmadığı için. 3 tane de kabirde Allah onu azap eder. Kabirdeki azaplardan birincisi, Allah onun kabrinde çok büyük bir karanlık verir. Karanlık bir odaya girmeye korkarız bizler. Bir binanın girişinde eğer elektrik yoksa hemen telefonumuzun lambasını açarız. Ey güzel kardeşlerim, hayatında namaz olmayan bir adamın kabri kapkaranlık olacak diyor Efendimiz. Sabah namazıyla aydınlanmamıştır onun hayatı. Öğlen namazıyla hayatı renklenmemiştir. İkindi namazıyla Allah'la buluşmamıştır. Akşam namazı ve yatsı namazıyla kendini kabre hazırlamamıştır. Kabir ona çok karanlık gelecek. İkinci bir azap, kabre indirildiğinde kabir onu öyle sıkmaya başlayacak ki adeta göğüs kemikleri birbirine girecek ve
o kabir ona dar geldiğinde münker ve nekir melekleri sorgu suale gelecekler. Biliyorsunuz ki sorgu sual melekleri kabirde soruyorlar. Men rabbuke, Rabbin kimdir? Ve men nebiyyüke, peygamberin kimdir diye soracaklar. Fakat kabrin kendisini sıktığı o kişi o kadar sıkılmıştır ki meleklerin Rabbin kim sorusuna sıkıldığından dolayı cevap veremez. Peygamberin kim denilecek? Adamın belki ismi Muhammed'dir ama benim peygamberim Muhammed Mustafa aleyhissalatu vesselam diyemeyecek. Yönüm kıbledir diyemeyecek. Çünkü kıbleye zaten dönmemişti. Üç tane azap, böyle azaplar verilir. Başka kaynaklarda anlatılır ki Resulullah Efendimiz buyuruyor ki namazsız ölen bir insana kabirde kel pehlivan adında bir yılan musallat edilir ki yılanın tırnakları vardır, 3 aylık mesafededir. Ve gelir sabah vakti o cenazeye vurmasıyla yerin 7 kat 70 kat aşağısına onu sürükler. Daha bununla alakalı nice hadisler var. Ve şimdi gelelim mahşer meydanına. Mahşer meydanı, peygamber ve ona iman edenlerin bizzat Allah'ın gölgesinde gölgelendikleri o günde namazsız olarak huzura gelen, huzuru dünyada Allah'ın huzurunda bulmayanlar Cenab-ı Hakk'ın mahşerinde öncelikle çok ama çok sıkılacaklar. Sebebi nedir? Hadis-i şerif öyle diyor. اَوَّلُ مَا يُحَاسَبُ بِهِ الْعَبْدُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ الصَّلَاتُ. Kişinin ahirette hesaba çekileceği ilk ameli namazıdır. Daha ilk amelde sınıfta kaldığı için mahşer meydanında çok sıkıntı çekecektir diyor Efendimiz. Sonrasında Cenab-ı Hakk'ın huzuruna geldiğinde alemlerin Rabbi olan Allah'ı çok gazaplı ve şiddetli bir şekilde bulacak. Allah rahman sahibidir. Allah rahmet sahibi, merhamet sahibidir ama innallaha azizun zintikam. Allah aynı zamanda intikam sahibidir. Allah'ın davetine icabet etmeyen bir kul şimdi Rabbinin huzurunda ve Allah'ı son derece gazaplı bir şekilde bulacak. Üçüncüsü ise Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem diyor ki muhakkak hayatında namaz olmayan bir adam Allah'ın huzurundan dönerken rotasında muhakkak cehennem olacaktır. Ma selekekum fi sakar kalu lem nekum minel musallin. Ayet de bunu anlattı. Onlar diyecekler ki hayatımızda namaz yoktu. Ve Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu hadisi üzerine bir ayet-i kerimeyle bitirelim. Sevgili Allah'ımız buyuruyor ki فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ اَدَعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ. Sonrasında bir topluluk geldi ve onlar önce namazı zayi ettiler. Namaz gömleğini çıkarınca onlar وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ, şehvetlerine tabi oldular. Çünkü namaz bir kalkandı. Namaz bir çelikten yelekti. Nefse karşı, şeytana karşı bir koruma kalkanıydı. Namaz gömleği çıkınca onlar şehvetlerine tabi oldular ve Cenab-ı Hak diyor ki فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ الْغَيَّ. Onlar yakında gayyaya gidecek. Peki namazı bırakıp şehvetlerine tabi olanların gireceği gayya kuyusu nedir? Efendimiz anlatıyor ki aleyhissalatu vesselam اَلْغَيُّ وَالْاَسَامُ بِاِرَانِ يَصِيلُ ف۪يهِمَا صَد۪يلُ اَهْلِ النَّارِ. Cehennemin tabakalarında yanan insanların etlerinin, yağlarının, irinlerinin, kusmuklarının biriktiği bir kuyu vardır. Cehennemde iki kuyu var. Biri gayya kuyusu, biri esam kuyusu. Hayatında namaz olmayan, zinaya giden, namazını zayi edenler esam ve gayya kuyularına daldırılacaktır buyuruyor. Kıymetli kardeşlerim, bu haberler ahiretten haberlerdir. Ahirete gittiğimizde Ali Haydar Efendi Hazretleri öyle dermiş. Oğlum Mahmud, ahirette hiç kimse kafir olmayacak. Herkes görecek, gördüğü zaman inanacak ama oradaki inanmanın kişiye bir faydası olmayacak. Gelin kıymetli kardeşlerim, hayatımızda namazı yeniden gözden geçirelim. Bize bu kadar nimetler veren Cenab-ı Hakk'a günde 5 defa teşekkürümüzün ifadesi olan namazlarımızı bırakmayalım. Ve büyüklerimiz diyor ki etme dünya nazını, kıl namazını, sonra kılanır kılarım diyenlerin daha dün kıldık cenaze namazını. Kabristanlıklar sonra namazımı kılarım diyenlerle doludur. Ama unutmayın ki sonra namazımı kılarım diyenler ansızın cenaze namazları kılınarak ebedi ahirete gönderilmiştir. Cenab-ı Hak namazsızlıktan bizleri muhafaza eylesin. Sevgili Allah'ımız ömürlerimizi günahlarla zayi etmekten bizleri muhafaza eylesin. Namazsız bir hayat sigortasız bir iş gibidir.
ne kadar çalışırsanız çalışın sonu hep hüsrandır. Allah hüsrana uğrayanlardan olmaktan bizleri muhafaza eylesin. Sizleri en emin olan Allah'a emanet ederken namazlarımızda birbirimize dua etmeyi de unutmayalım. Ve ahiru davana enilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.

Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Şimdi reklamlar.
2: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar içi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
3: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami Doğusu, Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
6: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
7: Reklamları dinlediniz.
8: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senden iman içinde sağlık, güzel ahlak içinde iman, peşinden rahmet, afiyet, mağfiret ve rıza gelen bir kurtuluş istiyorum. Hakim Deavat 1919.

Alim sanma, her giden mektebe, ahlak yoksa, yok ilimde mertebe. Ne fark eder? Tut ki cübbe giydirsen, paye versen, kitap yüklü merkebe. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Allah'a teslimiyet kalbin meşalesidir. Müminin yıkılmayan manevi kalesidir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim, gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Ey iman edenler, Allah'a karşı gelmekten sakının ve herkes yarın için önceden ne göndermiş olduğuna baksın. Allah'a karşı gelmekten sakının. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan hakkıyla haberdardır. Haşr Suresi 18. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: İnsanlar yatsı namazı ile sabah namazındaki fazilet ve sevabı bilselerdi, emekleyerek bile olsa mutlaka camiye cemaate gelirlerdi. Buhari Ezan 9:32, Müslim Salat 129.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

Ya Resulallah, sen önceleri bir kütüğün üzerine çıkıp hutbe okurdun. Ashab-ı kiram çoğaldığı vakit söylediklerini tüm cemaat duysun diye minber yaptırdın. O zaman senden ayrılmaya tahammül edemeyen kütük ağlamıştı. Elini üzerine koyunca sükunete kavuşmuştu. Senin ayrılığına bir ağaç parçası bile tahammül edemezken Müslümanlar nasıl dayanabilsin? Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, Nuh aleyhisselam kavmine beddua etmişti. Ey Rabbim, inkarcılardan hiç kimseyi yeryüzünde bırakma demişti. Eğer sen de o beddua gibi bizim için bir beddua etseydin, muhakkak hepimiz helak olurduk. Halbuki secde halindeyken senin sırtına pislik dolu işkembeyi attılar. Yüzünü kanatıp dişlerini kırdılar. Bu yapılanlara rağmen sen onlar için hayır dua etmekten başka bir şey yapmadın. Ve şöyle dedin: Allah'ım, kavmimi bağışla, çünkü onlar bilmiyorlar. Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam sana feda olsun.

Ya Resulallah, eğer sen sana denk olan insanlarla otursaydın, bizimle oturmaman gerekirdi. Eğer sen sana denk olan insanlardan kız alıp verseydin, bizimle akrabalık bağı kurmazdın. Eğer sen sana denk olan insanları vekil tayin etseydin, bizi hiçbir zaman vekil etmezdin. Fakat Allahü Teala'ya kasem ederim ki, sen bizimle oturdun, bizden kız alıp verdin, bize vekil oldun, bizi vekil tayin ettin. Senin elbisen yünlüydü, merkebe bindin, arkana başkasını aldın, yemeğini toprak üzerinde yedin. Ya Resulallah, Allah rahmet deryalarını senin üzerine boşaltsın. Anam, babam,

Ey insan, kalbindeki şu gafleti sil artık. Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Ebu Musa el-Eş'ari'den radıyallahu anh nakledildiğine göre Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir insanın çocuğu öldüğü vakit Allah Teala meleklerine şöyle der: siz kolumun yavrusunun canını mı aldınız? Melekler evet derler. Yüce Allah, siz onun kalbinin meyvesini aldınız öyle mi? Evet derler. Peki kulum ne dedi? Melekler, sana hamd etti ve inna lillahi ve inna ileyhi raciun. Biz Allah'tan geldik ve yine ona döneceğiz dedi. Cevabını verirler. Yüce Allah, öyleyse kulum için cennette bir ev inşa edin ve ona Beytül Hamd, Hamd Sarayı adını verin buyurur.

haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108. Hayatın gürültüsünden uzaklaşın. Huzurun sesine kulak verin. Radyo Nida 107.3.

Bak yavrum, bir kimseye nasihat ve tavsiye, eğer o kimsenin edebine, terbiyesine, asaletine ve haysiyetine bakılarak terk edilecek olsaydı, benim de şimdi sana bu tavsiyelerde bulunmama ihtiyaç olmazdı. Lakin tavsiye, bilene hatırlatma, bilmeyene anlatıp öğretme demektir. Bundan dolayı da herkes için faydalıdır. Kızım, eğer bir kız ana babasının servet ve zenginliğinden dolayı kocaya muhtaç olmasaydı, senin herkesten ziyade müstani olman lazım gelirdi. Fakat öyle olmayıp erkekler bizim için yaratıldığı gibi biz de onlar için yaratılmışız. Kızım, sen ana babanın evinden, büyüyüp yürüdüğün yuvadan çıkıp bilmediğin ve şimdiye kadar alışmadığın bir kişinin evine gidiyorsun. O halde o kimsenin rızasını gözetip hizmetçisi gibi kendisine itaat eyle ki o da sana kul köle olsun, seni sevsin ve hoşnut olman için elinden gelen her şeyi yapsın. Sana şimdi 10 şey söyleyeceğim. Bunları ezberle ve gereğince hareket et ki kocanla güzel geçinmeye muvaffak olasın. Sana yiyecek ve giyecek her ne getirirse onu canı gönülden kabul etmelisin. Emrettiği şeyleri yapmalı, yasaklayıp yapma dediği şeyleri de yapmamalısın. Sözünü dinleyip kendisine itaat etmelisin. Üstünü, başını ve evini temiz tutmaya dikkat etmelisin. Görüldüğünde veya kokusu alındığında hoşlanılmayan şeylerden kaçınmalısın ki kendinden iğrendirip kocanın gözünden düşmeyesin. Kocanın uyuyacağı, yemek yiyeceği vakitleri iyi takip etmelisin. Yani bunları hangi vakitte yapmayı alışkanlık haline getirmişse o vakitleri gözetip yemeğini ve yatağını hazır etmelisin. Zira açlık insanı ateşlendirir. Uykusuzluk da öfkelendirir. Kocanın malını muhafaza edip israf ve teleften korumalısın. Kocanın itibarını gözetip onun akrabayı ziyaretine hürmet etmelisin. Hiçbir şeyde ona isyan ve muhalefet etmemelisin. Aile sırrını kimseye ifşa etmemelisin. Eğer emrine isyan edersen kendine kin bağlatırsın. Sırrını ifşa edersen gadru cefasından emin olamazsın. Kızım, sakın ola ki kocan kederliyken yanında ferah ve neşeli durmayasın. Onun ferah ve neşeli vaktinde de keder göstermeyesin.

Mevlana Hazretleri buyurur: "Çocuk elmayı görmeden kokulu soğanı elinden bırakır mı?" Çocuklar henüz öğrenme çağında oldukları için küçük ve basit oyuncaklarla oyalanıp huzur bulurlar. Lakin beden tekamül ettikçe zihni ve kalbi melekeler de seviye kazanır. O basit oyuncaklar zamanla gözden ve gönülden düşer. Olgun bir insanın artık o basit oyuncaklarla oyalanması abes ve tuhaf karşılanır. Cenab-ı Hak da insanın manen olgunlaşıp dünyanın basit ve sufli zevklerinden uzaklaşmasını, asıl ve ebedi olan ahiret saadetine yönelmesini arzu etmektedir. Bunun içindir ki Ankebut suresinde şöyle buyuruluyor: "Bu dünya hayatı sadece bir eğlenceden, bir oyundan ibarettir. Ahiret yurduna, oradaki hayata gelince işte asıl yaşayış odur. Keşke bilmiş olsalardı." Bu bakımdan dünya kemale ermemiş ham nefisler için su gibi görünen aldatıcı bir seraptan ibarettir. Çocukların heves ettiği bir elma şekeri gibidir ki dışı tatlı bir renk cümbüşü olsa da içi ekşi ve çürüktür. Allah katında dünyanın bir sineğin kanadı kadar bile değeri yoktur. Dolayısıyla Allah'ın değer vermediği dünyaya kıymet verip ahireti unutan kimseye Allah da değer vermez. Allah'ın rızası ve onun katındaki sonsuz nimetlerin en küçüğü dahi bütün dünyaya sahip olmaktan daha kıymetlidir. Buna rağmen dünyaya dalıp gidenlerin idraki, iştah açan bin bir çeşit leziz yiyeceği bilmediği için elindeki kokulu soğanı en lezzetli gıda zanneden bir çocuğun idrakinden farksızdır. Kendisini bekleyen muhteşem nimetlere ve ebedi saadete sırt dönerek dünyanın fani yaldızlarına, gel geç sevdalarına ve bayağı cazibelerine gönül kaptıran insanoğlu, yine Mevlana Hazretleri şu teşbih ile gafletten ikaz etmeye çalışır: "Gafil insan kendisini ucuza sattı. O çok değerli atlas bir kumaş gibiydi. Tuttu, kendini bir hırkaya yamadı." Dolayısıyla insanoğlunun kendisine cennet ve cemalullahı temaşa gibi muazzam nimetler vadeden Yüce Mevla'ya yönelmek yerine gelip geçici nefsani arzulara tamah etmesi, sefaletini saadet zannetmesi ve üç günlük dünyasını imar etmek için ebedi ahiretini harap etmesi ne büyük bir hamakattır. Malik bin Dinar Hazretleri şöyle der: "Bir gün Hasan-ı Basri Hazretlerine sordum. Dünyada en kötü şey nedir?" Hasan-ı Basri rahmetullahu aleyh, "Gönlün ölmesidir," buyurdu. "Gönül neden ölür?" diye sordum. "Dünyayı sevmekten, yani dünyanın gel geç sevdalarına ve nefsani arzularına ram olmaktan," buyurdu. Diğer bir hak dostunun şu veciz ifadesi de ne kadar hikmetlidir: "Dini sevenler dünyadan çıkmadı. Dünyayı sevenlerse dinden çıktı." Yani dindarlık, züht ve takva dünyadan el etek çekmek değil, Süleyman aleyhisselam misalinde olduğu gibi onun muhabbetini kalbe sokmamak. Dünyadan nasibini ararken ona bağlanıp kalmamaktır. Zira bir gönlü dünya zevkleri ve sevgisi kuşatıp sarhoş etmişse
onun dine yönelmesi, ilahi hakikatleri layıkıyla idrak edebilmesi, ibadet ve taatlerden zevk alabilmesi son derece zordur. Bu sebeple dünyevileşme hastalığına yakalanmamak için gönüllerimizin züht ve takva ile derinleşmesi zaruridir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyuruyor: Allah'ım, asıl hayat ahiret hayatıdır. Asıl saadet ebediyet saadetidir. Abdullah bin Mesud radıyallahu anh'ın

Dünyayla ne alakam var ki? Ben bu dünyada bir ağacın altında gölgelenen, sonra da bineğine binip orayı terk eden bir yolcu gibiyim, buyurdular. Yine bir gün Hazreti Ömer radıyallahu an Peygamber Efendimizin hani saadetlerine gelmişti. Odanın içine şöyle bir göz gezdirdi. Her taraf bomboştu. Evin içinde hurma yapraklarından örülmüş bir hasır vardı. Allah Resulü onun üzerine yaslanmıştı. Kuru hasır Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek teninde izler bırakmıştı. Bir köşede bir ölçek kadar arpa unu vardı. Onun yanında da çivide asılı eski bir su kırbası duruyordu. Hepsi bu kadardı. Arabistan Yarımadası'nın Fahri Kainat Efendimiz'e tabi olduğu bir günde onun dünyaya ait mal varlığı bunlardan ibaretti. Hazreti Ömer radıyallahu anh bunu görünce içini çekti. Kendini tutamadı. Gözleri doldu ve ağlamaya başladı. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, "Niçin ağlıyorsun ey Ömer?" diye sordu. O da, "Niçin ağlamayayım ya Resulallah? Kayser ve Kisra dünya nimetleri içinde yüzüyor. Allah'ın Resulü ise kuru hasır üzerinde yaşıyor," dedi. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hazreti Ömer'in gönlünü aldı ve "Ağlama ey Ömer. Dünyanın bütün nimet ve zevkleriyle onların, ahiretin de bizim olmasını istemez misin?" buyurdu. Hazreti Mevlana ne güzel buyurmuştur. "Fani olan dünyayı arayan kişi olmayacak kötü bir şeyi aradı. Ahireti arayansa iyiyi, güzeli, doğruyu aramış oldu." Bir kişi Süfyan-ı Sevri Hazretlerine giderek "Bana tavsiyede bulun," demişti. O da şu nasihatte bulundu: "Dünyada kalacağın kadar dünyana çalış. Ahirette kalacağın kadar ahiretine çalış. Vesselam."

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Nida Radyo Nida.

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
1: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
4: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 3016. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.
7: Her hayır Allah'ın elindedir diyen bir mümin, bu dünya ve öte dünya için ne hayır talep ediyorsa onun şartlarını yerine getirir ve Allah'a tevekkül etmekle huzur bulur. Her iki alemin saadeti de tevekkülle mümkündür. Saadet İdare. Hazırlayan ve sunan Hadimi.

0: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktisa eder. Saadet-i Dareyn başlıyor. Saadet-i Dareyn. Hazırlayan ve sunan Hadimi. Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve berekatuhu ebeden daima. Ya Rabbi ve Ya Rabbi semavati vel ardın, Ya Halik'i ve Ya Halik'e küllü şeyin, göklere yıldızlarıyla ve zemini müştemilatıyla ve bütün mahlukatı bütün keyfiyatıyla teshir eden, kudretinin ve iradetinin ve hikmetinin ve hakimiyetinin ve rahmetin hakkı için nefislerimizi bizlere musahhar eyle Ya Rabbi. Haramdan, gururdan, kibirden, riyadan, yalandan, bir cümle seyyiatından bizleri ve tüm dinleyicilerimizi muhafaza eyle.

0: Evet, değerli dinleyiciler, 11 ay yani 325 gün süren Çanakkale Savaşı bittikten sonra yüksek tahsil talebesi olan Zabit Muzaffer, işte Çanakkale Harbi'nin sürüp gitmesi üzerine ihtiyaca binaen gönüllü asker olarak ordu saflarına katılır. Yalnız 3 aylık bir talim alır, daha sonra Çanakkale'ye sevk edilir. Ancak harp bitmiş, 325 gün dile kolay değerli dinleyiciler. 11 ay yani böyle bir savaş sürüyor Çanakkale'de. Evet, birliklerin büyük bir kısmı doğu cephelerine sevk edilecek. Bunun içinde harpte yıpranmış nakil araçları var, lastikler vesaire. Yani ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyor. Bu işle İstanbullu Zabit Muzaffer'i vazifelendiriyorlar değerli dinleyiciler. Tabi vazifeyi alır almaz Zabit Muzaffer elindeki tezkere ile derhal İstanbul'a gider. Aradığı malzemeleri bir Yahudi tüccarında bularak Erkan-ı Harbiye kaymakamına çıkar. Yani harbi yönlendiren, ondan sonra harbin her türlü ihtiyaçlarını gidermek için Erkan-ı Harbiye kaymakamına çıktığında, fakat kaymakam askerin ayağında postal, sırtına kabut bulamadığı gerekçesi ileri sürer. Yani ayağında postal yok, sırtına da kabut yok ve istenilen meblağı vermeyi kabul etmez. Kaymakamın yanından mahzun bir şekilde, üzgün bir şekilde ayrılan Zabit Muzaffer ne yapacağını bilemez. Tabi yine tefekkür eder, düşünür. Birliğine eli boş olarak nasıl, yani eli boş olarak ben nasıl dönebilirim der. Eli boş dönmek istemiyor. Yani cephede çekilen sıkıntıları düşünerek sonunda kararını verir ve Yahudi tüccarın yanına varıp siparişlerini hazırlamasını, sabah namazından sonra almaya geleceğini ve parasını da o zaman ödeyeceğini bildirir. O gece sabaha kadar çalışarak bir 100 liralık kağıt para hazırlar değerli dinleyiciler. Kendine göre bir para hazırlar. Bir 100 liralık kağıt para. İlk bakışta anlaşılamayacak kadar aslına benzeyen bir kağıt paraydı bu. O zamanlar kağıt paraların üzerinde bedeli der saadette altın olarak tesviye olacaktır ibaresi yazılırdı. Zabit Muzaffer de kendi hazırladığı 100 liranın üzerine ne yazmış biliyor musunuz? Ezandan sonra inşallah.
1: Değerli dinleyenler, Bursa ili için ikindi ezanı. Allahu

0: Amin. Hak la ilahe illallah. Muhammeden Resulullah sallallahu teala aleyhi ve sellem. Allahümme rabbe hazihi davati ta'amme ve salatil kaime. Ati seyyidena Muhammedinil vesilete vel fazilete ve derecetir rafiyetel aliyye. İlahi ve ab'asu makamen mahmuden illezi va'attehu. Amin. Bir rahmetike ya erhamer rahimin. Amin. Velhamdülillahi rabbil alemin.
1: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
2: İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
0: Evet değerli dinleyiciler, Saadet-i Dareyn devam ederken radyolarını yeni açan dinleyicilerimiz olabilir. Ben şöyle hemen bir kısa bir tekrar yapmak istiyorum. Çanakkale'de harp bitti. Yani 325 gün 11 ay devam eden harp bittikten sonra tabii değerli dinleyiciler, yani birliklerin büyük bir kısmı doğu cephelerine sevk edilerek yalnız harpte yıpranmış bulunan nakil araçlarının, yani tankların, daha zırhlı araçların, lastik vesaire ihtiyaçlarının giderilmesi gerekiyordu. Doğu cephesine sevk edilecek ya, bu işle İstanbullu zabit Muzaffer'i görevlendirmişler. Bu zabit Muzaffer elindeki tezkereyle derhal İstanbul'a gidiyor. Hemen vazifeyi alır almaz vazife adamı. Aradığı malzemeleri bir Yahudi tüccarında bularak Erkan-ı Harbiye kaymakamına çıkar. Tam bir istediği cevap alamaz. Kaymakam askerin ayağında postal, sırtına kabut bulamadığı gerekçesini ileri sürerek istenilen meblağı vermeyi kabul etmez. Zabit Muzaffer çok üzülür, morali bozulur, canı sıkılır, ne yapacağını bilemez bir halde. Birliğine de eli boş olarak gitmek istemiyor. Ne yapacak? Cephede çekilen sıkıntıları düşünüyor. Cephede ne gibi sıkıntılar var? 325 gün, 11 ay savaş var. Etrafta açlık var, her türlü tehlike. Yani kısacası kıtlık gibi bir şey. Ondan sonra bu nakil araçlarının lastik vesaire ihtiyaçları var. Hep onu düşünür. Ne yapacağını bilemez bir halde cephede çekilen sıkıntılar düşünür. Sonunda kararını verir. Der ki, kararını şöyle verir: ben o Yahudi dükkanına gideceğim, yanına varacağım, siparişlerimi vereceğim ve hazırlanmasını söyleyeceğim der. Sabah namazından sonra almaya geleceğini ve parasını da o zaman ödeyeceğini söyler Yahudi'ye. Yahudi de o gece sabaha kadar çalışarak hazırlar. Zabit Muzaffer de sabaha kadar çalışarak bir 100 liralık kağıt para hazırlar. Para verecek. İlk bakışta anlaşılamayacak kadar aslına benzeyen bir kağıt parayı bulur. Yüksek tahsilli bir zabit Muzaffer. Tahsili yüksek ve gerçekten parayı hazırlıyor. Hazırladığı para esasında gerçek para değil. Ama ilk bakışta anlaşılamayacak kadar aslına benzeyen bir kağıt para. O zamanlar kağıt paraların üzerinde şöyle yazılıydı değerli dinleyiciler: Osmanlı döneminde, yani bedeli der saadette altın olarak tesviye olunacaktır ibare. Ne demek? Bedeli der saadette bankada, Osmanlı Bankası'na gidecek, karşılığında altın olarak verilecek manasında. Zabit Muzaffer ne yazıyor biliyor musunuz? Kendi hazırladığı 100 liranın üzerine bedeli Çanakkale'de altın olarak tesviye olunacaktır yazar. Sabahleyin erkenden Yahudi tüccarından mallarını alır, parayı verir ve bir gemiyle Çanakkale yolunu tutar. 3 gün sonra Yahudi tüccar elindeki parayı bozdurmak için Osmanlı Bankası'na gittiğinde mesele anlaşılır. Para sahte. Paranın üzerindeki ibarede kastedilen altın ise Çanakkale'de dökülen ve altından daha kıymetli olan şehit kanları. Yani o ibare, kastedilen mesele zaten Çanakkale'de dökülen ve altından daha kıymetli olan şehit kanları. Her nedense Yahudi bu duruma sükut eder ve hiçbir aksül amelde bulunmaz, ancak hadise bütün İstanbul'a yayılır. Ve bundan Şehzade Abdülhalim Efendi de o zaman Şehzade Abdülhalim Efendi haberdar olur. Şehzade Abdülhalim Efendi derhal alaka gösterir. Getirin parayı der, taklit parayı, Yahudi'den bedeli olan ne kadar bedeli varsa altın olarak verir, o kağıt parayı alır. Ve bunu zarif bir mahfaza içinde Emniyet Müzesi'ne hediye eder. İşte değerli dinleyiciler, bu hadisenin kahramanı olan Zabit Muzaffer ise gelişen durumdan habersiz. Birliği ile birlikte Doğu cephesine geçer, orada büyük bir cesaret ve fedakarlıkla vatan müdafasında olur, kanlı bir çarpışma esnasında ağır bir şekilde yaralanır Zabit Muzaffer. Ardından gelecek nesle ikinci bir ulvi hatıra daha bırakarak şehadet şerbetini içti. Şöyle ki, ateş hattında çarpışan ve vazifesi başında şehit olan Zabit Muzaffer Bey, son nefesinde artık sesinin çıkmadığı ve gözlerinin bir şey anlatamadığı dakikada cebinden bir zarf çıkarır. Sonra yerden bir çöp parçası alarak yarasından akan kanlara batırıp yazmaya başlar. Acayip hal değil mi? Son nefesinde artık sesinin çıkmadığı ve gözlerinin bir şeyi anlatamadığı dakikada cebinden bir zarf çıkarır. Sonra yerden bir çöp parçası alarak yarasından akan kanlara batırıp yazmaya başlar. Ne der biliyor musun? Ne yazmış? Kıble ne tarafta? Kıble ne tarafta yazıyor? Kıble ne tarafta? Etrafındakiler ruhunu Beytullah'a dönerek Allah'a teslim etmek isteyen Muzaffer Bey'in bu arzusunu yerine getirip onu kıbleye çevirirler. Ölüm anında bir yandan yüzü vuslat neşesiyle dolan Zabit Muzaffer, diğer yandan da mukaddes gayenin ulvi müdafasının kaygısı içerisinde yazısında son bir hamleyle kahraman askerlerine şu mesajı verir. Yani ben gidiyorum. Yani düşünün, ölüm anında bir yandan yüzü vuslat neşesiyle dolan Muzaffer Zabit, diğer yandan da mukaddes gayenin Çanakkale'de savaşmak, mukaddes bir gaye, vatanı müdafaa etmek, vatanı savunmak. İşte ulvi müdafasının kaygısı içerisinde yazısında son bir hamleyle kahraman askerlerine şu mesajı verir. Bölük, Allah için cihada devam etsin. Kanım yerde kalmasın. Bölük, Allah için cihada devam etsin. Kanım yerde kalmasın. Üçüncü bir mesaj daha yazacaktı ki vakti el vermedi ve Muzaffer, Zabit Muzaffer ruhunu Rabbime teslim eyledi.

0: hep hayalinizde taşıdınız. Kabe'ye varıp Hacerül Esved'e yüz sürmeyi, kana kana zemzem içmeyi, sonra Medine'ye varıp Peygamber Efendimiz'e selam vermeyi, gül kokusunu içinize çekmeyi. Şimdi hayalleriniz gerçek oluyor. Radyo Nida güvencesiyle huzur dolu bir umre sizleri bekliyor. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0540 224 10 73 0540 224 10 73 İman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül saadet-i dareyni iktiza eder. Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hazırlayan ve sunan Hadimi.
1: Evet değerli dinleyiciler, Saadet-i Dareyn devam ediyor. Hem Cenab-ı Hak hem dünyada hem ahirette bizi saadete, mutluluğa, huzura erdirsin inşallah. İşte Çanakkale böyle değerli dinleyiciler. Anlatmakla bitmeyen bir yer. Yani ölüm anında bile düşünün. O zabit Muzaffer ecdadımız, bir yandan cüzü vuslat neşesiyle dolan o zabit, diğer yandan da mukaddes gayenin ulvi müdafasının kaygısı içerisinde, yani son bir hamlede yine kahramanlık gösteriyor. Diyor ki bölük, Allah için cihada devam etsin, benim kanım yerde kalmasın. Tabi yine mesaj verecek ama vakti el vermiyor ve o mübarek ecdadımız Muzaffer, zabit Muzaffer ruhunu Rabbime teslim ediyor. İşte değerli dinleyiciler, imanlı askerlerimiz, imanlı ecdadımız ulvi hasletlerinin numunelerini kendi aralarında gösterdikleri gibi sadece kendileri aralarında göstermemişler. Yani kendilerini öldürmeye gelmiş bulunan düşman askerlerine karşı bile onlara karşı merhametli davranmışlar. Yani mesela bu gerçeği 1930'larda kendilerine ait bir anıt mezarının açılışına gelen Fransız general diyor ki, Gro 1930'da bir anıt mezarı yaptırıyorlar, onun açılışına geliyor Fransız general. Şehit Türk askerlerinin kabirlerini de ziyaret etmek isteyerek etrafındaki çoğu Fransız olan topluluğa karşı yaptığı bir konuşmada şöyle der. Der ki, efendiler, bunu Fransız bir general söylüyor. İsmi de Guru. Efendiler, Müslüman Türk askeri ender bulunan bir askerdir. Evet. Tasdik ediyoruz, imzamızı atıyoruz. Yani Müslüman Türk askeri ender bulunan bir askerdir. Bu hususta size dimağımda hala taptaze kalan canlı bir hatıramı anlatmak istiyorum der. Fransızlar anlatıyor Fransızlara değerli dinleyiciler. Der ki, bir sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte Türklerle süngü harbine başlamıştık. Sabahın seher vaktinde ilk ışıklarla birlikte Türklerle süngü harbine başlamıştık. Onlar çok ama çok mahir dövüşüyorlardı. Kendileriyle başa çıkmak mümkün değildi. Onların dövüşü bambaşka. Efendiler, Müslüman Türk askerinin dövüşü bambaşka, çok mahirdiler. Onlarla başa çıkmak mümkün değil. Akşam geç vakte kadar süren bir çarpışmadan sonra yaralarımız toplamak üzere karşılıklı bir anlaşma yaptık. Denildi ki herkes yaralı askerlerini toplasınlar. Öyle bir anlaşmaya vardık. Her iki tarafta yaralarını almaya başladıklarında ben de harp sahasına çıktım. O karışık hengamda gördüğüm bir manzara, değme ressamlarının fırçalarından bile çıkmayacak bir tablo vardı karşımda. Her şeyi bir kenara bırakıp büyük bir şaşkınlık ve hayranlıkla seyre koyuldum. Neyi seyre koyulmuş biliyor musunuz? Diyor ki, bak dikkat edin, gördüğüm bir manzara, değme ressamların fırçalarından bile çıkmayacak bir tablo oluşturmaktaydı. Bir Türk askeri kendi yaralarına yerden avuçladığı toprakları bastırıyor. Kucağında taşıdığı yaralı için ise gömleğini yırtıp onun yarasını sarmaya çalışıyordu. Allah Allah. Bir Müslüman Türk askeri kendi yaralarına yerden avuçladığı toprakları bastırıyor. Kucağında taşıdığı yaralı için ise gömleğini yırtıp onun yarasını sarmaya çalışıyordu. Efendiler, efendiler, kendi yarasına toprak bastırdığı halde kucağındaki yaralı için gömleğinden parçalar koparan bu fedakar, kahraman ve asıl askerin kucağındaki yaralı kimdi biliyor musunuz? Kimdi? İşte kendi yarasına toprak bastırdığı halde kucağındaki yaralı için gömleğinden parçalar koparan bu fedakar, kahraman ve asıl askerin kucağındaki yaralı kimdi biliyor musunuz? Sözlerinin burasında hıçkırmaya başlar Fransız general. Guru hıçkırıyor. Hıçkıra hıçkıra ağlamaya başlıyor. O Guru, yani Fransız general, gözyaşlarını mendiliyle silmeye çalışarak derin bir iç çekti ve böyle boğuklaşan bir sesiyle, işte efendiler, o Türk yiğidinin kucağındaki yaralı bir Fransız askeriydi. Kendi yarasına toprak bastırıyor ama bir Fransız askerinin yarasını kendi gömleğiyle sarıyordu. O bir Fransız askeriydi. O bir Fransız askeriydi. Onu öldürmesi gerekirdi. Bizler anında ne yaparız? Hala canlı mı der, öldürürüz değil mi? Bunu bir Fransız komutan Guru, oradaki Fransızlar anlatıyor bunu. Efendiler, o Türk yiğidinin kucağındaki yaralı bir Fransız askeriydi. Kendi yarasına toprak basıyor ama bir Fransız askerinin yaralarını kendi gömleğini yırtarak sarıyordu. Bir Fransız askeri dedi. Ardından yere çöktü. Elini yüzüne kapatıp ağladı, ağladı, ağladı. Gözyaşlar içinde topraklar çamur gibi oldu. İşte bu hal bir müminin ruhundaki, bir Müslüman Türk askerinin ruhundaki ufku göstermeye kafi değil midir değerli dinleyiciler? Yaratandan dolayı yaratılanlara şefkat ve merhamet edilmez mi? Yaratılanı sev, yaratandan ötürü. Ve ecdadımız o şekilde merhamet etmiş. Ama şimdi Siyonistler, kafirler ne yapıyorlar? Hatta canlıyken bile hala sen ölmedin mi? Yani şehir bize göre şey. Ölmedin mi? Tekrar eziyet ederek, cefa ederek bizim askerlerimizi öldürdüler. Ama bir Müslüman Türk askeri, o yiğidin kucağındaki yaralı bir Fransız askerine bu şekilde hürmet ediyor, yarasını sarıyordu. İşte yaratandan dolayı yaratılanlara şefkat ve merhamet ancak bizde vardır. Ancak Müslüman

1857'de Çanakkale Harbi'ne katılan Joseph Miller isimli bir Anzak, yakalandığı kanser hastalığı sebebiyle Amerika'da hastanede bir Türk doktoru tarafından tedavi ediliyor. Kansere yakalanıyor Amerika'da, ama Amerika'daki hastanede bir Türk doktoru var. Bunu öğrenen yaşlı Anzak Türk doktora der ki, tarihin cilvesine bakın ki der, Çanakkale'de ölmek üzereyken beni tedavi edenler Türkler idi. İşte o yaralı asker. Tarihin cilvesine bakın ki, Çanakkale'de ölmek üzereyken beni tedavi edenler Türklerdi. Şimdi de yıllar sonra bir Türk'ün elinde tedavi görüyorum der. Ardından kendilerini nasıl kandırılarak Çanakkale Harbi'ne getirdiklerini anlatır Joseph Miller. Sonra gözleri dolar ve hiç unutamadığı bir hadiseyi şöyle anlatır.

Sahip olduğumuz bütün teknolojik imkanlara ve sayı üstünlüğüne rağmen, yani teknolojik cihetle üstündük, sayı cihetle üstündük, her şeye rağmen üstündük. Ama Türklerin cesaret ve gayretleri karşısında durmadan geri püskürtülüyor. Tekrar taarruz ediyorduk. Hep geriye çekiliyor, tekrar taarruz ediyoruz, geriye çekiliyoruz, tekrar taarruz ediyor. Bu taarruzlardan birinde başımdan yediğim şiddetli bir dipçikle yaralanıp bayılmışım. Bayılmışım. Yani taarruz esnasında başımdan yediğim şiddetli bir dipçikle yaralanıp bayılmışım. Kendime geldiğimde Türklerin arasında olduğumu anladım. Türkler beni kendi cephesine götürmüşler. Önce çok korktum. Çünkü İngilizler bize Türkleri çok vahşi ve barbar insanlar olarak tanıtmış. Haşa. Vahşi ve barbar siz, yani sizlersiniz. Müslüman Türk askeri vahşi ve barbar olamaz. Çok korkmuştum diyor, çok. Çünkü İngilizler bize Türkleri çok vahşi ve barbar insanlar olarak tanıtmıştı, haşa. Fakat iyice kendime gelince gördüm ki yaralarımı sarmış, beni tedavi etmişler. Hiçbirinin yüzünde bana karşı öfke yoktu. Hiç de barbar değillerdi, hiç de vahşi değillerdi. Üstelik bana çantalarındaki yiyeceklerden ikram ediyorlardı. Nasıl bir millet, nasıl bir kavim, nasıl bir Müslüman Türkler, nasıl böyle? Yani tarif edemiyorum diyor. İyi biliyorum ki yiyecekleri yok denecek kadar da az olmasına rağmen çantalarındaki yiyecekleri bana ikram ediyorlar. Şok yaşadım, şaşkınlıkla, şok derecesinde bir şaşkınlık yaşadım. Burada adeta bir misafir gibiydim. Artık içimden yazıklar olsun bana, yazıklar olsun yalancı İngilizlere, yazıklar olsun bana, 100.000 defa yazıklar olsun yalancı İngilizlere diyordum. Nihayet serbest bırakıldım ve memleketime döndüm. Yaşlı Anzak ağlamaya başlar. Türk doktoruna bunu anlatıyor. Yaşlı Anzak kanser hastası, Amerika hastanesinde. Bir Türk doktoruna bunları anlatıyor. Türk doktorunun adını sorar. Türk doktoru der ki adım Ömer. Cevabını alınca yıllardır karar verdiği fakat bir türlü bir vesile bulup da ortaya çıkaramadığı bir niyetle yatağından doğrulur. Bir müddet doktor Ömer Bey'in yüzüne dalgın dalgın şöyle bakar. Sonra derin bir nefes alarak o ana kadar tadamadığı bir haz ve vecd içinde, evladım ne güzel bir ismin var. Şimdiden sonra benim adım da Ömer olsun mu der. Yani gel benim adım da Anzaklı Ömer olsun der. Joseph Miller olmasın. Benim de adım Anzaklı Ömer olsun der. Ardından kendisini büyük bir şaşkınlık içerisinde dinleyen Ömer Bey'e tekrar seslenir. Ey Ömer Bey, ey Doktor Ömer Bey. Ben Müslüman olmak istiyorum. Ben Müslüman olmak istiyorum. Ben nasıl Müslüman olacaksa bana yol göster, tarif et der. Doktor Ömer Bey'in yardımıyla şehadet getirir. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü

enne Muhammeden abduhu ve resuluh der ve Müslüman olur. Yani Joseph Miller Anzaklı Ömer olur. Evet değerli dinleyiciler, ve devam ediyor tabi evladım der İhtiyar Doktor Genç. Ben bunları sizin dedelerinizden görmüştüm. Onlar harbin en zor anlarındayken, hatta ölüme adım atarlarken bile dillerinden Allah'ın zikrini düşürmüyorlardı. Allah Allah diyorlardı. Onlar tesbihlerini çekerken yüzlerinde bambaşka haller ve güzellikler sezerdim. Seccadeler olurdu, hemen seccadelerini serer, bir şey namaz kılarlardı. Ömrümün şu son günlerinde ben de o hali yaşamak, Allah'ı zikretmek ve namaz kılmak istiyorum der. Doktor Ömer Bey derhal onun taleplerini, isteklerini yerine getirir. Anzaklı Ömer gücü tükenmiş parmaklarını zorlayarak tesbih tanelerini Allah, Allah, Allah nidalarıyla çekmeye başlar. Gönlüne ve yüzüne inen o ilahi nur ve huzur dışarıdan bile hissediliyordu. Sanki hastalığından kurtulmuş, kanser hastalığından kurtulmuş, dünyevi hiçbir ızdırabı kalmamıştı. O gücü yettiği kadar dinini de Doktor Ömer Bey'den öğrenme gayretiyle son günlerini manevi bir haz ve neşe içinde geçirdi. Yaklaşık 1-2 ay sonra elinde tesbih, Allah'ın ismini zikrede zikrede tesbih yapa yapa Allah Allah diye diye 1-2 ay sonra ruhunu Rabbine teslim etti. O öldürmeye gittiği kimseler tarafından gerçek diriliğe erişmiş bir bahtiyar olmuştu. Ve o Joseph Miller olarak değil de Anzaklı Ömer, Anzaklı Ömer olmuştu ve netice ruhunu kelime-i şehadet getirerek Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluh diyerek değerli dinleyiciler ruhunu Rabbime teslim eyledi.

İşte mühim olan, değerli dinleyiciler, yaşayan, duygulu ve seviye kazanmış bir kalbe sahip olabilmek. Yani mühim olan, esas olan, yaşayan, duygulu ve seviye kazanmış bir kalbe sahip olabilmektir ki bütün insanlık istifade etsin ve neticede Rabbimin rızasını kazansın. İşte değerli dinleyiciler, Çanakkale'de çarpışan mümin ordumuz, Müslüman Türk askerleri sadece kahramanlık ve cesaret destanı değil, aynı zamanda sahip oldukları manevi kemal bereketiyle bir fazilet destanı yazmışlardır. Düşünün, Anadolu'da ocağı tüten her evin kutsi hatırasında bir Çanakkale şehidinin olduğu muhakkaktır. Araştırılırsa, buradan bir bakalım Ankara'da, Eskişehir'de, Kahramanmaraş'ta, Gaziantep, Adıyaman, yani kısacası Anadolu'da ocağı tüten her evin kutsi hatırasında bir Çanakkale şehidinin olduğu muhakkaktır. Her aile bir Çanakkale yetimidir. Her aile bir Çanakkale yetimidir. 500 bin şehidimiz var. Hatta daha da fazla, bilemeyiz ki. 325 gün devam etmiş 11 ay. Bu hal nesilden nesile intikal eden bir şeref madalyası değil midir? Çanakkale tarihe müşahhas şehitlik mevhumunu bir daha nakşetmiştir. Bu şehitlerin kabirleri seni millettedir. Merhum Mehmet Akif der ki, ne güzel ifade etmiş. Ne güzel ifade etmiş. Ey şehit oğlu şehit, isteme benden makber. Sana avuşunu açmış duruyor peygamber.

0: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3. Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Evet değerli dinleyiciler, Çanakkale şehidinin son mektubunu, geçenki anlattığımı tekrar istiyorsunuz. Onu size anlatacağım ama Çanakkale değerli dinleyiciler, Bakü'den, Bosna'dan, Yemen'den, Suriye'den, Irak'tan nereden gelmişlerse bize ne diyemeyiz ki? Diyemeyiz. Çünkü onlar İstanbul ve Çanakkale düşecek iken bize ne dememişler. Onlar gelmişler bizimle omuz omuza çarpışmışlar. Yani Çanakkale düşmesin, İstanbul düşmesin diye. İşte nasıl geçtiğini bile anlayamadığımız, akıp giden ömrümüze emanet olarak sunulmuş, bize ecdat tarafından kanlarıyla sulanarak hediye edilmiş bu güzel, güzide vatan topraklar için bir mihenk taşıdır Çanakkale. Çanakkale'yi böyle düşünmek lazım değerli dinleyiciler. Yani ömrümüze emanet olarak sunulmuş, bize ecdat tarafından kanlarıyla sulanarak hediye edilmiş bu güzide vatan. İşte Çanakkale bu şekilde düşüneceğiz. Şairin dediği gibi, dur yolcu, bilmeden gelip bastığın bu toprak bir devrin battığı yerdir. Eğil de kulak ver, bu sessiz yığın bir vatan kalbinin attığı yerdir. Bu ıssız gölgesiz yolun sonunda gördüğün bu tepeler Anadolu'nda. İstiklal uğrunda namus yolunda can veren Mehmet'in yattığı yerdir. Yani kahramanlar can verir yurdu yaşatmak için. Onlar can vermişler, kan ve akıtmışlar vatanımızı yaşatmak, bizleri yaşatmak için. İşte can veren pervaneler misali uçup giderler. Onlar cennet-i alaya gitmişler. Onlar şehitlik mertebesini tatmışlar. Yani cennet-i alaya müjde verenlerin en güzeli Cenab-ı Hak şöyle buyurmuyor mu? Allah yolunda öldürülenlere ölüler demeyin. Bilakis onlar diridirler. Lakin siz anlayamazsınız. İşte Çanakkale'ye ve dahi içimize yolculuk yapacağımız bir değerli dinleyiciler, bir zaman. Ne yapıyoruz? Bakıyoruz şöyle Çanakkale'yi anlatmaya ve anlamaya çalışıyoruz. Gelelim Çanakkale şehidinin son mektubunu okuyayım. Çanakkale şehidinin son mektubu. Bu istek üzerine inşallah sizlere tekrar anlatacağım. 2 Haziran 1915 Yüzbaşı Mehmet Tevfik Çanakkale Harbi'nde bir İngiliz mermisiyle yaralanmış ve şehit olmadan önce şu mektubu yazmış. Ovacık yakınlarındaki ordugahtan 20 Mayıs 1331 Çarşamba. Sebebi hayatım Feyzi Refik'im. Yani sevgili babacığım ve valideciğim. Arıburnu'nda ilk girdiğim müthiş muharebede sağ yanımdan ve pantolonumdan hain bir İngiliz kurşunu geçti. Hamdolsun kurtuldum. Fakat bundan sonra gireceğim muharebelerden kurtulacağıma ümidim olmadığından bir hatıra olmak üzere şu satırları yazıyorum sevgili babacığım ve valideciğim. Hamdü senalar olsun Cenab-ı Hakk'a ki beni bu rütbeye kadar ulaştırdı. Yine mukadderat-ı ilahiye olarak beni asker yaptı. Siz de ebeveynim olmak dolayısıyla, anne babam olmak dolayısıyla beni vatan ve millete hizmet etmek için nasıl yetiştirmek lazımsa öylece yetiştirdiniz. Sebebi feyzi refikim bu hayatım oldunuz. Yani Hak Teala Hazretlerine nihayetsiz hamd ve sizlere sonsuz teşekkür ederim. Şimdiye kadar milletin bana verdiği parayı bugün hak etmek zamanıdır. Vatanıma olan mukaddes vazifemi yerine getirmeye çalışıyorum. Şehitlik rütbesine kavuşursam, babacığım ve valideciğim, Allah'ın en sevgili kulu olduğuma kanaat edeceğim. Asker olduğumdan bu her zaman benim için pek yakındır. Göz bebeğim olan hanımım Münevveri ve oğlum Nezihciğimi önce Cenab-ı Hakk'ın sonra sizin himayenize bırakıyorum. Onlar hakkında ne mümkünse lütfen yapmaya çalışınız. Servetimizin olmadığı malumdur. Mümkün olandan fazla bir şey isteyemem. İstersem de boşunadır.
Refikama, hanımıma hitaben yazdığım kapalı mektubu lütfen kendi eline veriniz. Sizler okumayınız. Tabi ağlayıp üzülecek, teselli ediniz. Allahu Teala'nın takdiri böyleymiş. İsteklerim ve borçlarım hakkında refikamın mektubuna koyduğum deftere ehemmiyet veriniz. Münevverin hafızasında veyahut kendi defterinde kayıtlı borçlar da doğrudur. Münevvere yazdığım mektubum daha geniştir. Kendisinden sorunuz borçlarımı veyahut da alacaklarımı. Sevgili baba ve valideciğim, belki bilmeyerek size karşı birçok kusurlarda bulunmuşumdur. Beni affediniz. Hakkınızı helal ediniz. Ruhumu şad ediniz. İşlerimizin düzeltilmesinde refikama yardımcı olunuz. Sevgili hemşirem Lütfiyeciğim, bilirsiniz ki sizi çok severdim. Sizin için gücümün yettiği nispette ne yapmak lazımsa isterdim. Belki size karşı da kusur etmişimdir. Beni affet. Mukadderat-ı ilahi böyleymiş. Hakkını helal et. Ruhumu şad et. Yengeniz Münevver Hanım'la oğlum Nezihe sen de yardım et. Ey akraba ve dostlarım, cümlenize elveda, cümlenize elveda, cümlenize elveda, cümleniz hakkınızı helal ediniz. Benim tarafımdan cümlenize hakkım helal olsun. Elveda, elveda. Cümlenizi Cenab-ı Hakk'a tevdi ve emanet ediyorum. Ebediyen Allah'a ısmarladık. Sevgili babacığım ve valideciğim, oğlunuz Mehmet Tevfik.

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Camii bahçesi kapalı çarşı girişi, Ulu Camii sahaflar içi numara 25'te. Çağrı merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Camii doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, Dev Robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
7: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803. Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Reklamları dinlediniz.
9: İnsan doğmak, insana ilahi bir ihsandır. İnsan doğan kaç kişi ölürken de insandır. Hayatın sırrını anlayanlara, Radyo Nida.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Ya Rab, ben hangi bir mümine onu üzecek ve gönlüne ağır gelecek bir söz söylemişsem, kıyamet gününde o sözü onun için sana kurbiyet eyle. Yani o sözden müteessir olduğu kadar onu sana yaklaştır. Buhari, Deavat 34.

Öyle gözler gördüm ki, bakan birer kördüler. Ne yazık ki gerçeği musallada gördüler. Radyo Nida, hayatın sırrını

0: Eğer bir insan hem çalışkan hem akıllı ise takdir et. Çalışkan fakat akıllı değilse dikkat et. Akıllı fakat tembel ise ikaz et. Hem akılsız hem tembel ise onu terk et.
1: Hacı Bektaş-ı Veli Hazretleri.

Allah'tan korkana ölüm yar gelir. Ölümden korkana dünya dar gelir. Hayatın sırrını anlayanlara Radyo Nida.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu anh şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resul-i Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim. Buyurdu ki, Allah Teala insanlardan ilmi çekip çıkarmak suretiyle değil, ilim adamlarının canlarını almak suretiyle geri alır. Öyle ki sonunda hiçbir alim bırakmaz ve halk bir takım cahilleri kendilerine baş edinir. Onlara sorulur, onlar da bilmedikleri halde hemen fetva vererek hem sapıtır.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.

Yakuttan, zümrütten medet boşuna. Hepsi bir gün döner çakıl taşına. Geç kalma, bakıp da o genç yaşına. Sanma ki önünde seçenekler çok. Ya iman ya isyan, üçüncüsü yok. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

0: İbn-i Sina Hazretleri şöyle buyurmuştur.
1: Ey oğlum, dünya derin deniz gibidir. Çok insanlar onda boğulmuştur. Gemin takva, yükün iman, halin tevekkül olsun. Umulur ki kurtulursun.

0: Peygamber Efendimizin dilinden dualar. Allah'ım, beni bağışla, bana merhamet et, bana hidayet nasip eyle, bana afiyet ve hayırlı rızık ver. Fayda vermeyen ilimden, huşu duymayan kalpten, kabul olunmayan duadan, doymayan nefisten sana sığınırım. Allah'ım, nefsime takvasını günahlardan sakınma duygusu ver ve onu her türlü günahtan temizle. Sen temizleyenlerin en hayırlısısın. Onun koruyucu ve efendisi sensin. Ey Allah'ım, senin rahmetini umuyorum. Beni göz açıp kapayıncaya kadar da olsa nefsimle baş başa bırakma. Halimi tümüyle düzelt. Senden başka ilah yoktur.
1: Hayatınızın değişim noktası. Burası Radyo Nida.
2: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Şimdi reklamlar.
1: 1961'den bu yana hac, umre malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında sektörün lider firması Bilenler. Hac malzemeleri, mevlüt hediyelik setleri, Kur'an-ı Kerim, Yasin kitapları, seccade, tesbih modelleriyle her zaman kaliteyi en uygun fiyatlarla birleştirip sizlerin hizmetine sunuyor. Bilenler, Ulu Camii Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Camii Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Camii Sahaflar İçi numara 25'te. Çağrı Merkezi 0224 222 3939, WhatsApp hattı 0553 682 0085.
2: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
3: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
2: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
3: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
4: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
0: Sektöründe lider isim İhvan Hac Malzemeleri, ihtiyacınız olan tüm hac ve umre hediyeliklerini zengin çeşit ve cazip fiyat avantajlarıyla güvenilir ve huzurlu bir ortamda siz hacı adayı kardeşlerimize sunmaktan gurur duyar. Kredi kartına taksit ve şehir içi servisiyle haftanın 7 günü hizmetinizde olan İhvan Hac Malzemeleri, Ulu Cami doğusu Sayılgan Ege Pasajı numara 25'te. Telefon 223 76 69 223 76 69 www.ihvan.com.tr.
5: Hazır olun, dev robotlar sizin için geliyor. Anneler, babalar, çocuğunuzun doğum günü, sünnet düğünü gibi özel organizasyonlarında ona verdiğiniz değeri göstermeniz için Bursa Robo Parti ekibi olarak 5. nesil eğlenceli robotlarımız ile yanınızdayız. Biz geleceğin eğlencesiyiz. Çocuklarınızla birlikte geleceği yaşayın. Bursa Robo Parti iletişim 0546 850 30 16. Instagram adresimiz Bursa Robo Parti.
6: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
0: Burası Radyo

0: Hayatın içinde Resulullah.
1: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin münazara ve diyalogları. Diyalog ve münazara üslubu başka kimselerle, özellikle de muhaliflerle iletişim kurmak için en ideal yoldur. Diyalog ve münazara yoluyla başkalarını delillerle ikna edebilirsin. Aynı zamanda bu kişilerin sahip olduğu itirazları ve şüpheleri cevap vermek ve doğru olanı beyan etmek için dinleyebilirsin. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, insanlara karşı bu üslubu benimsediği vakit tamamıyla onlara yönelirdi. Ebu Rifa'a radiyallahu anh der ki, hutbe verdiği sırada Allah Resulü'nün yanına geldim. Ve ey Allah'ın Resulü, dininin ne olduğunu bilmeyen yabancı bir adam, dini hakkında soru sormak için geldi, dedim. Dedi ki, Allah Resulü bana yöneldi ve hutbeyi yarıda bıraktı. Yanıma geldi. Ona ayaklarının demir olduğunu zannettiğim bir sandalye getirildi. Allah Resulü bu sandalyeye oturdu ve Allah'ın ona öğrettiği şeylerden bana öğretti. Sonra hutbesine döndü ve tamamladı. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu hadiste fetva isteyen kişiye hemen cevap vermeye ve en önemli olan işi, önemli olan işin önüne geçirmeye dair bir işaret vardır. Belki de Ebu Rifa'a iman ve imanın önemli kaideleri hakkında soru sordu. Alimler, iman veya İslam'a nasıl girileceği hakkında soru sormak için gelen kişiye, hemen o anda cevap vermenin vacip olduğu hususunda ittifak etmiştir. Allah Resulü'nün sandalyeye oturmasının sebebi, diğer insanların da onun sesini işitmesi ve mübarek vücudunu görmeleri içindir. Allah Resulü'nün verdiği bu hutbenin cuma hutbesi dışında bir hutbe olması, bu sebeple Allah Resulü'nün hutbeye uzunca bir ara vermesi de cuma hutbesi olup geri döndüğünde hutbeye en baştan başlamış olması da mümkündür. Allah Resulü'nün toplumun en şerlisi olsa dahi herkese vücudunun tamamıyla yöneldiği ve bununla onların gönlünü kazanmak istediği Amr bin As'a bu şekilde davrandığı, onun da bu sebeple kendisini toplumun en hayırlısı zannettiğine dair hadis önceden geçmişti. O sallallahu aleyhi ve sellem münazara yaptığı kişinin sözlerini güzel bir şekilde dinlerdi. Hutbe bin Rebia'nın hadisi önceden geçmişti. Hutbe Allah Resulü'nün yanına oturup tekliflerini sununca, Allah Resulü Hutbe sözünü tamamen bitirene dek onu dinlemişti. Bu hadisten şu dersler çıkarılır. Birincisi, Allah Resulü susup dinlemeyi davetin bir vesilesi olarak kullanmıştır. O, kendisini haktan çevirmek için gelen Hutbe'yi dahi dinleyip kulak vermiş ve konuşmasını bitirmesini bekleyerek sözünü kesmemişti. Allah Resulü'nün bu davranışı Hutbe'nin de sonuna dek onun sözlerini dinlemesini sağlamıştır. Bu olayda başkalarını dinlemelerinin kendi sözlerinin de dinlenmesini sağlayacağı noktasında davetçilere yönelik bir irşad vardır. İkincisi, Allah Resulü başka hiçbir şeyle meşgul olmadan ve başka bir şeyi daha düşünmeden Hutbe'nin sözlerini dikkatle dinlemiştir. Bu da onun dinleme esnasında edebini gösterir. Bunda da kendilerine sunulan şeyleri kesmeden dinlemeleri ve bu davranışlarında İslam'ın münazara edebini ishar etmiş olacaklarına dair yine davetçilere yönelik bir irşad vardır. Bu hadiste münazara yaptıkları kişilerin zihin yapısını anlama ve dolayısıyla onlara güzel bir şekilde cevap verebilme noktasında davetçilere bir yardım da bulunmaktadır. Şöyle denilmiştir. Edebin tümünün başı muhatabın söylediği sözleri anlamak, anlamaya çalışmak ve sözlerine kulak vermektir. Esma-i Rahmetullahi Aleyh der ki, iyi bir şekilde dinlemeden cevap vermeye kalkışmak ahmaklığın alametlerinden biridir. Üçüncüsü, Allah Resulü Hutbe'nin söylediği şeylerin batıl olduğunu bilmesine rağmen onu dinlemiş, sözünü kesmemiş, konuşmasını bitirmesini beklemiş, en sonunda da sözünü bitirdin mi ey Ebu'l-Velid diye sormuştur. Allah Resulü'nün ona bitirdin mi diye sorması, dinleme sırası geldiğinde zihnini meşgul edip okuduğu şeyleri düşünmesinin önüne geçmesin diye, aklındaki her şeyi söylemesini istemesi sebebiyledir. Yine bunda münazara adaplarından büyük bir adap vardır. Hatta hikmet ehli bazı kimseler şöyle demiştir: güzel bir şekilde konuşmayı öğrendiğin gibi güzel bir şekilde dinlemeyi de öğren. Konuşan kişi sözünü bitirene kadar zaman vermek güzel bir şekilde dinlemektendir. Bu hem münazara hem de diyalog adaplarından biridir. Bu adap uygulansa diyaloglar daha faydalı, verimli, kısa ve derinlikli olur. Şöyle denilmiştir: karşılıklı konuşmak ancak anlamaya çalışmakla güzelleşir. Allah Resulü'nün Utbe'ye "Sözünü bitirdin mi ey Ebu'l-Velid?" diye sorması, konuşan kişi sözlerinin bitmediğini iddia edip muhatabının susmasını sağlamak için ikinci kere söze başlamasın diye zeki insanların sorabileceği bir sorudur. Dördüncüsü, Allah Resulü Utbe'ye künyesiyle hitap etmiştir. Bu aslında diyalog adaplarından birine işaret etmektedir. Araplar adet olarak muhataplarına saygı göstermek istediklerinde ona künyesiyle hitap ederler. Eğer Utbe kafir olmasına rağmen nasıl olur da ona künyesiyle hitap edilir? Denilirse denir ki, ilim ehlinden bu fiili helal görmeyenler, kafir muhatabı yüceltmek amacıyla yapılırsa helal görmezler. Allah Resulü'nün Utbe'ye künyesiyle hitap etmesinin sebebi, künyesiyle meşhur olması ya da İslam'a girmesini ummasıdır. Ki bu iki sebepte de bir beis yoktur. Hafız rahmetullahi aleyh der ki, ilim ehlinden bunu helal görmeyenler, sözden kafirin tazimi anlaşıldığı takdirde bunu helal görmezler. Başka hiçbir amaç olmaksızın sadece muhatap künyesiyle meşhur diye ona bu şekilde hitap etmenin hükmü ise tam aksidir. İbni Abdilber rahmetullahi aleyh der ki, kafir kişi İslam'a girmesi umulan şerefli bir kişi ise künyeyle hitap edilmesi caizdir. Bu kişinin İslam'a girilmesi umulmasa dahi yine de caizdir. Çünkü ummak bir amel yapmayı gerekli kılan bir hakikat değildir. Allah Resulü'nün başkalarıyla münazara yaptığı talim, delil ve hüccetle ikna ve hitapta üstün üslubu içeren birçok olay vardır. Bu olaylardan bazıları şunlardır: İnsanlara dini öğretmek için Cebrail aleyhisselamla olan diyaloğu. Ömer bin Hattab radıyallahu anh şöyle demiştir: bir gün Allah Resulü'nün yanında bulunduğumuz sırada aniden yanımıza elbisesi bembeyaz, saçı simsiyah bir zat çıka geldi. Üzerinde yolculuk eseri görülmüyor, bizden de kendisini kimse tanımıyordu. Doğru Allah Resulü'nün yanına oturdu ve dizlerini onun dizlerine dayadı. Ellerini de uylukları üzerine koydu ve "Ey Muhammed, bana İslam'ın ne olduğunu söyle," dedi. Allah Resulü, "İslam Allah'tan başka ilah olmadığına, Muhammed'in de Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmen, namazı dosdoğru kılman, zekatı vermen, Ramazan orucunu tutman ve gücün yeterse beyti hac etmendir," buyurdu. O zat, "Doğru söyledin," dedi. Ömer radıyallahu anh dedi ki, "Biz buna hayret ettik. Zira hem soruyor hem de tasdik ediyordu." "Bana imandan haber ver," dedi. Allah Resulü, "Allah'a, Allah'ın meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine ve ahiret gününe inanman, bir de kadere, hayrına, şerrine inanmandır," buyurdu. O zat yine, "Doğru söyledin," dedi. Bu sefer, "Bana ihsandan haber ver," dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, "Allah'a onu görüyormuşsun gibi ibadet etmendir. Çünkü her ne kadar sen onu görmüyorsan da o seni muhakkak görür," buyurdu. O zat, bana kıyametten haber ver, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, bu meselede kendisine sorulan, sorandan daha çok bilgi sahibi değildir, buyurdu. O halde, bana alametlerinden haber ver, dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, cariyenin kendi sahibesini doğurması ve yalın ayak, çıplak, yoksul koyun çobanlarının bina yapmakta birbirleriyle yarış ettiklerini görmendir, buyurdu. Ömer radıyallahu anh dedi ki, bundan sonra o zat gitti. Ben bir süre bekledim. Sonunda Allah Resulü bana, ya Ömer, o soru soran zatın kim olduğunu biliyor musun? Dedi. Ben, Allah ve Resulü daha iyi bilir dedim. Bunun üzerine, o Cebrail'di. Size dininizi öğretmeye gelmişti, buyurdu. Hadisin bazı faydaları. Hocanın talebeye yumuşak davranması ve çekinip utanmadan soru sorması için onu kendisine yakın tutması gerekir. Bir hocanın, müftünün veya başka birinin kendisine bilmediği bir mesele hakkında soru sorulduğunda bilmiyorum demesi, bunun kendisi için bir eksiklik olmadığını, aksine takvasına ve ilminin yetkinliğine işaret ettiğini bilmesi gerekir. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin tevhid hakkında soru soran bedevi ile olan diyaloğu. Enes bin Malik der ki, biz Allah Resulüne soru sormaktan nehyedildik. Bu yüzden bedevilerden akıllı bir kimsenin gelip de Allah Resulüne soru sormasını ve bunu dinlemeyi severdik. Bir gün Allah Resulünün yanında mescitte otururken bedevilerden olan bir adam bir devenin üzerinde içeri girdi. Deveyi mescidin içinde çöktürdü ve Muhammed hanginizdir diye sordu. Ashab ona Allah Resulünü göstererek, şu dayanmış oturan ak benizli zat dediler. Adam Allah Resulüne yaklaştı ve dedesinin adıyla hitap ederek, Abdülmuttalib'in oğlu dedi. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem, seni dinliyorum diye cevap verdi. Adam hatır saydığını gösteren bir ifadeyle, sana bazı sorular soracağım. Sorularım biraz ağır kaçacak. Bana darılma, dedi. Allah Resulü, tabii darılma, istediğini sor, buyurunca aralarında şu konuşma geçti. Kabilemize gönderdiğin elçinin haber verdiğine göre, Allah'ın seni peygamber olarak gönderdiğini söylüyormuşsun. Senin ve senden önce yaşayanların Rabbi adına sana and veriyorum. Seni bütün insanlara Allah mı gönderdi? Evet, Allah gönderdi. Peki, şu gökleri kim yarattı? Allah yarattı. Ya yeryüzünü? Onu da Allah yarattı. Şu dağları yeryüzüne kim dikti? Allah dikti. Senin, senden öncekilerin ve senden sonra gelecek olanların ilahı olan Allah adına sana and veriyorum. Sadece kendisine ibadet etmeyi, kendisine hiçbir şeyi ortak koşmamayı, atalarımızın taptığı şu putları tamamen terk etmeyi, bize emretmeni sana Allah mı bildirdi? Evet, Allah bildirdi. Sana Allah adına and veriyorum. Gündüz ve gece boyunca 5 vakit namaz kılmanı sana Allah mı emretti? Evet, Allah emretti. Sana Allah adına and veriyorum. Yılda bir defa Ramazan ayında oruç tutmanı sana Allah mı emretti? Evet, Allah emretti. Sana Allah adına and veriyorum. Şu zekatı zenginlerimizden alıp fakirlerimize vermeni sana Allah mı emretti? Evet, Allah emretti. Ashab, yabancının sorularını derin bir hayranlıkla dinliyorlardı. Yabancı sözlerine şöyle devam etti. Gönderdiğin elçinin haber verdiğine göre maddi imkanı olanlarımızın Kabe'yi ziyaret etmesi gerektiğini söylüyormuşsun. Allah adına söyle, öyle midir? Evet, elçim doğru söylemiş. Seni peygamber olarak gönderen zat adına and veriyorum. Bütün bunları sana Allah mı emretti? Evet, Allah emretti. Sorduğu her soruya olumlu cevaplar alan adam, gözlerini Allah Resulüne dikerek, derin bir samimiyet içinde şu sözleri söyledi. Şüphesiz derim ki, Allah'tan başka ilah yoktur. Yine kesinlikle söylerim ki, Muhammed Allah'ın Resulüdür. Senin Allah'tan alıp getirdiğin emirlerin hepsine iman ediyorum. Onları aynen uygulayacağım. Yasakladığın her şeyden de uzak duracağım. Ben Sad İbni Bekir kabilesinden Dımam bin Salebeyim. Kabilemi temsilen sana gelmiş bulunuyorum. Seni peygamber olarak gönderen Allah'a yemin ederim ki, bu söylediklerinin ne bir fazlasını yaparım ne de bir eksiğini. Dımam yerinden kalktı. Devesinin diz bağını çözdü. Üzerine atladığı gibi kabilesinin yolunu tuttu. Ashab onun arkasından hayret ve hayranlıkla baktı. Allah Resulü şöyle buyurdu. Şu saçları örgülü adam eğer doğru söylüyorsa muhakkak ki cennete girdi demektir. Dımam kabilesine varınca onu merakla bekleyen bütün kabile halkı etrafına toplandı. Gözler ona dikilmiş, adeta nefesler tutulmuştu. Çünkü getirdiği haber onlar için hayati bir öneme sahipti. Dımam etrafındaki kalabalığı şöyle bir süzdükten sonra söze başladı. Lat ve Uzza'nın canı cehenneme dedi. Bu ifade henüz Müslüman olmayan kabile halkına göre çok tehlikeli bir sözdü. Herkes korkuyla irkildi. Ağır ol Dımam, böyle konuşma. Baras hastalığına tutulup ala telli olabilirsin. Cüzama yakalanır veya delirebilirsin dediler. Dımam ne söylediğini iyi biliyordu. Başını iki yana sallayarak konuşmasına devam etti. Yazıklar olsun size. Onlardan insana ne fayda gelir ne zarar. Allah-u Teala bir peygamber gönderdi.

bütün kabile halkı Müslüman oldu. İbn Abbas radıyallahu anh da dedi ki, bir kavmin temsilcisi olarak Dımam bin Salebe'den daha üstün bir temsilci ne gördük ne duyduk. Nevevi rahmetullahi aleyh der ki, bu adamın güzel soru sormasından ve sözlerini hoş bir şekilde tertip etmesinden kaynaklanmaktadır. O, ilk olarak mahlukatı kimin yarattığını sormuş, sonra elçi olduğu konusunda Allah adına Allah Resulünden ahit almış, sonra onun risaletinin hak olduğunu anlayıp bilince, onu peygamber olarak gönderenin hakkı için ahit almıştır. Bu, sağlam bir akla ihtiyaç duyan bir tertiptir. Bunun dışında Dımam'ın bu ahitleri almasının sebebi, bunlara ihtiyaç duyması değil, meseleyi tekit etmek ve iyice sağlamasını yapmak içindir. Bu hadiste sorulan soru kadar cevap verme şeklinde bir diyalog adabı da bulunmaktadır. Görüldüğü üzere Allah Resulü de sadece evet ve doğru söylemiş şeklinde kısa cevaplar vermiştir. Hadisten çıkarılabilecek diğer faydalar. Allah Resulü'nün içeri giren kişinin onu aramasını sağlayacak şekilde ashabının arasına onlardan biri gibi oturması. Çünkü Allah Resulü şekil ve oturduğu yer bakımından ashabından ayrılmazdı. İnsanlardan ayrışmadan bu şekil bir karışık oturma şekli kalplerde daha çok sevginin oluşmasını, tabilerin ve yöneticilerin daha çok kaynaşmasını, daha iyi bir eğitim alınmasını ve liderin daha iyi örnek alınmasını sağlar. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin zina etmek isteyen gençle olan diyaloğu. Ebu Umame radıyallahu anh anlatıyor. Bir genç Allah Resulüne geldi ve "Ey Allah'ın Resulü, zina için bana izin verir misiniz?" dedi. Oradakiler hemen gencin üzerine yürüdüler ve azarlayarak "Sus, sus!" dediler. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem "Yaklaş!" buyurdu. Genç Allah Resulü'nün yanına varıp oturdu. Allah Resulü ona "Böyle bir şeyi annen için ister misin?" diye sordu. Genç "Allah beni senin yoluna kurban etsin. Hayır, vallahi istemem ey Allah'ın Resulü," dedi. Allah Resulü, "Diğer insanlar da anneleri için böyle bir şeyi istemezler," buyurdu. Daha sonra Allah Resulü, "Böyle bir şeyi kızın için ister misin?" diye sordu. Genç, "Allah beni senin yoluna kurban etsin. Hayır, vallahi istemem ey Allah'ın Resulü," dedi. Allah Resulü, "Diğer insanlar da kızları için böyle bir şeyi istemezler," buyurdu. Allah Resulü bu sefer, "Böyle bir şeyi kız kardeşin için ister misin?" diye sordu. Genç, "Allah beni senin yoluna kurban etsin. Hayır, vallahi istemem ey Allah'ın Resulü," dedi. Allah Resulü, "Diğer insanlar da kız kardeşleri için böyle bir şeyi istemezler," buyurdu. Allah Resulü bu sefer, "Böyle bir şeyi halan için ister misin?" diye sordu. Genç, "Allah beni senin yoluna kurban etsin. Hayır, vallahi istemem ey Allah'ın Resulü," dedi. Allah Resulü, "Diğer insanlar da halaları için böyle bir şeyi istemezler," buyurdu. Allah Resulü bu sefer, "Böyle bir şeyi teyzen için ister misin?" diye sordu. Genç, "Allah beni senin yoluna kurban etsin. Hayır, vallahi istemem ey Allah'ın Resulü," dedi. Allah Resulü, "Diğer insanlar da teyzeleri için böyle bir şeyi istemezler," buyurdu. Konuşmanın sonunda Allah Resulü mübarek elini gencin üzerine koydu ve "Allah'ım, bunun günahlarını affet, kalbini temizle ve iffetini muhafaza eyle," diye dua etti. Bu olaydan sonra genç bu tür şeylere hiç yönelmedi. Allah Resulü bu gence karşı hikmetli bir tavır takındı.

0: yarattı. Senin mahremin olduğu gibi insanların da mahremleri var. Senin zina etmek istediğin kişi illaki birilerinin annesi, kızı, kız kardeşi, halası ve teyzesidir. Eğer böyle bir şeye kendi nefsin için razı oluyorsan, bu bir kusurdur. Eğer kendi nefsin için razı olmuyorsan, başkası için nasıl razı olursun? Allah Resulü insanların gözünde zinayı çirkin göstermek için bu yola başvurmuştur. Çünkü insanlar annelerinin, kızlarının ve diğer mahremlerinin zina etmesini istemezler. O halde insanların sana davranmasını istediğin şekilde onlara davran. Nefsin için istemediğin bir şeyi başkaları için de isteme. Akıl yoluyla ikna, Allah korkusuna eklendiği zaman daha caydırıcı olur. Bu genç de bu olaydan sonra zina isteğinden vazgeçmiş ve artık buna hoş olmayan bir şey olarak bakmıştır. Allah Resulü ona oldukça merhametli ve yumuşak davranmıştır. Nasıl böyle olmasın ki? Allah-u Teala onun hakkında Allah'tan bir rahmetle onlara yumuşak davrandın. Eğer sert ve katı kalpli biri olsaydın, etrafından dağılıp giderlerdi buyurmuştur. Bu Allah Resulü'nün erkeğiyle, kadınıyla, küçüğüyle, büyüğüyle, iyisiyle, kötüsüyle, müminiyle, kafiriyle, tüm insanlara rahmet gösterdiğine dair Allah-u Teala tarafından yapılmış bir şahitliktir. İbn Kesir rahmetullahi aleyh, Allah-u Teala'nın "Eğer sen sert biri olsaydın" ayeti hakkında der ki, "Yani kötü sözlü ve katı tabiatlı biri olsaydın, etrafından dağılır ve seni yalnız bırakırlardı. Ancak Allah onları senin etrafında toplamış ve kalplerini ısındırmak için seni onlara karşı yumuşak kılmıştır." Abdullah bin Amr, geçmiş kitaplarda Allah Resulü'nün şöyle bir vasfa sahip olacağını gördüğünü söylemiştir. O sert, katı kalpli, pazarlarda bağırıp çağıran, kötülüğe kötülükle karşılık veren biri değildir. Aksine, affedip bağışlayan biridir. Allah Resulü'nün diyalog, nefis, muhakeme, akli kıyas, hikmet ve rahmet yoluyla ayetlerde zinanın haramlığına, zina edenlere yapılan tehditlere dair yer alan kısımları zikretmeden, gencin kalbindeki zina isteğini nasıl söküp aldığına bir bak. Çünkü bu genç, zaten zinanın haram olduğunu ve konu hakkındaki nasları biliyordu. Ancak buna rağmen yine de zina etmek için izin istemeye gelince, Allah Resulü verdiği cevapla onun kalbindeki batıl düşünceyi söküp attı. Allah Resulü, insanlar arasında münazaralarda en güzel üslubu kullanan kişiydi. Yine o, münazara edenlerin en akıllısı, en açık şekilde delilini beyan edeni ve en güzel şekilde cedel yapanıydı. Normal insanlar aralarında tartıştıklarında birbirlerine husumet besler ve ilişkilerini keserler. Ancak Allah Resulü hiçbir zaman muhatabı olan muhalifine karşı haddi aşmamıştır. Konuşması bitene dek muhalifinin sözünü kesmez, sözünü bitirdiğinde ise hücceti ikame ederdi. Allah da ona vermiş olduğu kitap ve hikmeti bu şekilde izhar ederdi. Hiçbir gün yapmış olduğu cedel veya münazara Allah Resulü'nü sekinetinden, vakarından uzaklaştırmamış ve onu tartışan diğer insanlarda bulunan sinir, kavga, sövme, kınama, iftira etme, lanetleme ve suizan benzeri davranışlara sürüklememiştir. O, münazaranın başından sonuna dek her zaman sekinetini ve edebini korurdu. Sefihlerin ettiği sözler onu bundan uzaklaştırmazdı. Onun sallallahu aleyhi ve sellemin münazaralar arasında en meşhur olanlarından biri de Necran Hristiyanlarıyla yaptığı münazaradır. Huzeyfe radıyallahu anh der ki, Necran'ın yöneticileri olan Akip ve Seyyid, lanetleşmek için Allah Resulü'nün yanına geldi. Dedi ki, onlardan biri diğerine bunu yapma. Vallahi eğer o bir peygamberse, biz de sonraki nesillerimiz de onunla lanetleşirsek kurtulamayız, dedi. Bunun üzerine Allah Resulüne, bizden istediğin şeyi sana vereceğiz. Bizimle beraber emin, güvenilir birini gönder. Göndereceğin kişi kesinlikle emin biri olsun, dediler. Allah Resulü de, sizinle beraber gerçekten çok emin olan birini göndereceğim, diye karşılık verdi. Bu söz üzerine Allah Resulü'nün ashabı, kendilerini ona göstermeye başladılar. Allah Resulü ise, ''Kalk ey Ebu Ubeyde bin Cerrah!'' dedi. Ebu Ubeyde ayağa kalkınca da, ''Allah Resulü, bu ümmetin emini bu kişidir!'' dedi. Seyredenler bu münazaranın detaylarını nakletmişlerdir. İbni İshak meşhur siyerinde ve başkaları şöyle demiştir. Necran Hristiyanlarından 60 binekliden oluşan bir heyet Allah Resulüne geldi. Bu kişilerin arasında eşraftan olan 14 kişi de vardı. Necranlılar işlerini bu 14 kişiye, bu kişilerse 3 kişiye danışırdı. Bu kişilerden ilki Akip'ti. Akip, kavmin emiri, görüşlerine başvurulan ve şurada başa oturan kişiydi. Asla onun sözünden çıkmazlardı. İkincisi ise Seyyid'di. Seyyid, bu kavmin alimi, yolculuklardan ve toplumdan sorumlu olan kişiydi. Son olarak da Ebu Harise bin Alikame. Ebu Harise, kavmin piskoposu, hocası, lideri ve eğitimden sorumlu olan kişiydi. Bu kişi normalde Bekir bin Vailoğullarından biriyken sonradan Hristiyan olmuştur. Dininde olan samimiyetinden ötürü Rumlar ve kralları tarafından saygı görmüş, kendisi için kilise inşa edilmiş ve hizmet görmüş biridir. Ebu Harise Allah Resulü'nün durumunu ve vasıflarını geçmiş kitaplardan bilirdi. Ancak cehaleti, gördüğü saygı ve sahip olduğu makamdan ötürü onu Hristiyan kalmakta diretmeye götürmüştür. Allah Resulü bu heyetten Ebu Harise bin Alkame, Akip, Abdülmesih ve Seyyid Ehem'le konuştu. Onlar, aralarındaki ihtilaflara rağmen Hristiyanlık üzereydiler. Bu kişilerden bazıları İsa aleyhisselam hakkında Allah'tır derken, bazıları Allah'ın oğlu, bazıları da üçün üçüncüsü diyorlardı. Allah onların ettikleri sözlerden yücedir. Bunlar Hristiyanların sahip oldukları görüşlerdir. Onlar Allah'tır sözlerine, İsa aleyhisselamın ölüleri diriltmesi, körleri, alacaları ve diğer hastaları iyileştirmesi, kaybolan şeyleri haber vermesi ve çamurdan kuş şekli yapıp içine üflediğinde kuş haline gelmesini delil getirirler. Halbuki bunların hepsi insanlar için birer delil olsun diye Allah'ın emriyle gerçekleşmiş olan şeylerdir. Allah'ın oğlu sözlerine ise onun bilinen bir babası yoktur. Beşikte daha önce hiçbir Ademoğlunun şahit olmadığı şekilde konuşmuştur, sözleriyle delil getirirler. Üçün üçüncüsüdür sözlerine ise Allah-u Teala'nın yaptık, emrettik, yarattık, hüküm verdik sözleriyle delil getirirler ve şöyle derler. Eğer ilah tek bir kişi olsaydı, yaptım, emrettim, yarattım, hüküm verdim derdi. Ancak ilah, Allah İsa ve Meryem'den oluştuğu için biz demiştir. Allah-u Teala zalimlerin ve inkarcıların söylemiş olduğu şeylerden yüce ve münezzehtir. Onların söylemiş olduğu her bir söz hakkında ayet inmiştir. İki rahip kendisiyle konuştuklarında Allah Resulü onlara ''Müslüman olun'' dedi. Onlar da ''Müslüman olduk'' diye karşılık verdi. Ancak Allah Resulü ''Siz daha Müslüman olmadınız, Müslüman olun'' dedi. Onlarsa ''Hayır, biz zaten senden önce Müslüman olduk'' dediler. Allah Resulü bu sözlere yalan söylediniz. Sizi Müslüman olmaktan alıkoyan, Allah'a çocuk isnat etmeniz, haça tapmanız ve domuz yemenizdir, diyerek karşılık verdi. Rahipler, O halde İsa aleyhisselamın babası kim ey Muhammed diye sordular. Allah Resulü ise sustu ve bir cevap vermedi. Bunun üzerine Allah-u Teala onların ettikleri sözler ve aralarındaki ihtilafa dair Ali İmran suresinin başından 83 ayet indirdi. Sana gelen bu bilgiden sonra her kim bu konuda seninle tartışmaya kalkışırsa de ki, gelin çocuklarımızı ve çocuklarınızı, kadınlarımızı ve kadınlarınızı, kendimizi ve kendinizi çağıralım. Sonra da Allah'ın laneti yalancıların üzerine olsun diye dua edelim ayetiyle Allah Resulüne Allah'tan haber ve aralarındaki meseleye dair hüküm geldiği ve kendisine onlarla lanetleşme yapma emredildiği vakit Allah Resulü onları buna çağırdı. Onlarsa, ey Ebul Kasım, şu iş hakkında düşünmemiz için bize vakit ver. Sonra da gelip bize davet ettiğin şey hakkında dilediğimizi yapalım, dediler. Sonra da onun yanından ayrıldılar. Görüşlerini aldıkları Akip'le baş başa kalınca, ey Abdülmesih, ne düşünüyorsun, diye sordular. Akip ise şöyle cevap verdi. Vallahi ey Hristiyan topluluğu, Muhammed'in gönderilmiş bir peygamber olduğunu siz de biliyorsunuz. O ise dostunuz İsa hakkında haber getirmiştir. Siz de biliyorsunuz ki bir peygamberle lanetleşen bir kavmin büyükleri yaşamaz, küçükleri büyümez. Eğer lanetleşirseniz bu sizin sonunuzun gelmesi demektir. Yok eğer dininiz üzere ve dostunuz hakkında söylediğiniz sözlerde sabit kalmak istiyorsanız, onunla vedalaşın ve beldelerinize dönün. Bu sözler üzerine Allah Resulü'nün yanına geldiler. Ve ey Ebul Kasım, seninle lanetleşmemeyi, seni dinin üzere bırakmayı ve kendi dinimiz üzere devam etmeyi uygun gördük. Ancak bizimle beraber ashabından razı olduğun birini gönder. Gönderdiğin bu kişi mallarımız hakkında ihtilaf ettiğimiz hususlarda hüküm versin. Çünkü siz bizim razı olduğumuz kişilersiniz, dediler. Allah Resulü de onlarla beraber Ebu Ubeyde bin Cerrah'ı gönderdi. İbni İshak, İbni Abbas'ın şöyle dediğini rivayet etmiştir. Necran Hristiyanları ve Yahudi hamamları Allah Resulü'nün yanında toplanıp tartıştılar. Yahudiler, İbrahim ancak bir Yahudiydi derken, Hristiyanlarsa o ancak bir Hristiyandı dediler. Bunun üzerine Allah-u Teala şu ayetleri indirdi. Ey ehli kitap! İbrahim hakkında niçin tartışırsınız? Oysa Tevrat da İncil de kesinlikle ondan sonra indirildi. Hiç düşünmüyor musunuz? İşte siz böylesiniz. Hadi, hakkında bilginiz olan konuda tartıştınız. Fakat hiç bilgi sahibi olmadığınız bir konuda niçin tartışıyorsunuz? Oysa Allah bilir, siz bilmezsiniz. İbrahim ne Yahudi ne Hristiyandı. Bilakis o, tek Allah'a inanıp boyun eğmiş birisiydi. Müşriklerden de değildi. Doğrusu insanların İbrahim'e en yakın olanı, ona tabi olanlar, şu peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ve iman edenlerdir. Allah da müminlerin dostudur. Yahudilerden bir haham, ey Muhammed, Hristiyanların İsa bin Meryem'e ibadet ettiği gibi, sen de bizim sana ibadet etmemizi mi istiyorsun diye sordu. Necran Hristiyanlarından bir adam da, sen bunu istiyorsun ey Muhammed, bizi buna mı davet ediyorsun, dedi. Allah Resulü ise Allah'tan başkasına tapmaktan ve ondan başkasına ibadeti emretmekten Allah'a sığınırım. O beni bununla göndermedi ve bana bunu emretmedi, diye karşılık verdi. Allah-u Teala da bu olay hakkında şu ayetleri indirdi. Allah'ın kendisine kitap, hüküm ve peygamberlik vermesinden sonra hiçbir insanın kalkıp insanlara Allah'ı bırakıp bana kul olun demesi düşünülemez. Aksine, öğretmekte olduğunuz kitap ve yapmakta olduğunuz incelemeler gereğince, Rabbin halis kulları olun der. Ve o peygamberin size melekleri ve peygamberleri Rab edinmenizi emretmesi de düşünülemez. Müslüman olmanızdan sonra size inkarcılığı emreder mi hiç? Sonra da Allah-u Teala onlardan ve babalarından aldığı misakı ve nefisleri aleyhlerine yaptıkları ikrarı onlara şu sözüyle hatırlattı. Allah, peygamberlerden, ben size kitap ve hikmet verdikten sonra nezdinizdekini tasdik eden bir elçi size geldiğinde ona mutlaka inanacak ve yardım edeceksiniz diyerek söz almış, kabul ettiniz mi ve bu ahdimi üstlendiniz mi dediğinde kabul ettik cevabını vermişler. Bunun üzerine o halde şahit olunuz. Ben de sizinle birlikte şahitlik edenlerdenim buyurmuştu. İbn-i İshak der ki, Muhammed bin Sehl bin Ebu Umame şöyle demiştir. Necran heyeti İsa bin Meryem hakkında soru sormak için Allah Resulü'nün yanına gelince onlar hakkında Ali İmran suresinin başından 83 ayet nazil oldu. İbn-i Kayyim rahmetullahi aleyh der ki, bu kıssadan şu fıkhi hükümlere ulaşılır. Ehli kitaptan olan kâhinin Allah Resulü'nün bir peygamber olduğuna dair ikrarı, Allah Resulü'ne itaat etmedikçe onu Müslüman yapmaz. Söz konusu kişi bu ikrarı yaptıktan sonra kendi dini üzere yaşamına devam etse riddet etmiş sayılmaz. Bunun benzeri Allah Resulü'ne üç mesele hakkında soru sorup cevapları aldıktan sonra senin bir peygamber olduğuna şehadet ederiz diyen iki hahamın durumudur. Allah Resulü onlara, o halde bana tabi olmaktan sizi alıkoyan nedir diye sorduğunda, Yahudilerin bizi öldürmesinden korkuyoruz demişlerdi. Allah Resulü söylediği bu sözlerle onların İslam'a girdiğini söylememiştir. Yine Allah Resulü'nün amcası Ebu Talib'in onun doğru sözlü olduğunu söylemesi ve İslam'ın yeryüzündeki en hayırlı din olduğunu kabul etmesi onu Müslüman kılmamıştır. Siyer'de yer alan rivayetleri ve ehli kitapla müşriklerin Allah Resulü'nün risaletinin hak olduğuna şehadet etmelerine rağmen, İslam'a girmediklerine dair sabit olan haberleri düşünen kimseler, İslam'ın bunun çok ötesinde bir iş olduğunu ve marifet bilgiyle marifet ve ikrardan ibaret olmadığını bilirler. Bilakis İslam'ın marifet, ikrar, boyun eğme, ona itaate zahir ve batın olarak sarılmak olduğunu görürler. Ehli kitapla münazara ve cedel yapmanın, aralarında Müslüman olması umulan kişilerin bulunması veya hüccet ikame edilmesi gibi İslam'ın maslahatı söz konusuysa, caiz, hatta müstehap ve dahası vacip oluşu. Onlarla mücadele etmekten, ancak hüccet ikame etmekten aciz olanlar kaçar. Öylesi kişiler de işi ehline teslim etsinler ve okla atıcının arasından çıksınlar. Asıl maksat şudur. Allah Resulü vefat edene dek dinleri ve mezheplerinin farklılığına rağmen ehli kitapla sürekli olarak mücadele etmiştir. Ashabı da ondan sonra buna devam etmiştir. Allah-u Teala Mekki ve Medeni surelerde onlarla en güzel şekilde mücadele etmeyi, hüccet ortaya çıktıktan sonra da onları lanetleşmeye çağırmayı Allah Resulüne emretmiştir. İşte din bu şekilde kaim olmuştur. Kılıç, hüccete yardımcı kılınmıştır. Kılıçların en adili, Allah'ın hüccet ve delillerine yardım eden kılıçtır. Ki bu da Allah Resulü'nün ve ümmetinin kılıcıdır. Yine bu kıssadan şu sonuçta çıkarılabilir. Münazaraya, Hakk'a yardım edip destekleyebilecek olan, ilim ve fıkıh ehli olup, sahih akla sahip olan kimseler girişmelidir. Kıssada geçtiği üzere Hristiyanlar da Allah Resulü ile münazara etmesi için liderlerini seçmişlerdir. hak ehli, hakka yardım edip yücelmesi için icra edilecek olan bu işe girişmeye daha layıktır. Münazaraya ilmi zayıf cahiller değil, güçlü hüccet sahibi kişiler, alimlik taslayan bilgisizler değil, fakih ve alim kişiler, sürekli tereddüt halindeki şaşkınlar değil, akıl ve hikmet sahibi kişiler girişmelidir. Çünkü münazara yapacak olan kişi, hakkın lisanıyla konuşup, batılın şüphelerini bertaraf etmelidir. Bu sebeple razı olunan bir konumda bulunmalıdır. Eğer bu iş için ilim, fikir, akıl ve hikmet ehlinden kimseleri seferber etmek gerekecekse, bunda bir beis yoktur. Çünkü hakka hüccet ve lisanla yardım etmek, kılıç ve mızrakla yardım etmek gibidir. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Onlara, düşmanlara karşı gücünüz yettiği kadar kuvvet ve cihat için bağlanıp beslenen atlar hazırlayın. Onunla Allah'ın düşmanını, sizin düşmanınızı ve onlardan başka sizin bilmediğiniz, Allah'ın bildiği düşman kimseleri korkutursunuz. Enfal Suresi 60. Onların karşısına sadece Allah Resulü çıkmıştı. Çünkü batıllarına cevap vermek ve hakka yardım etmek için Allah Resulü yeterli geliyor, kendisine yardım edip destek verecek ve hüccet ikame edecek kimseye ihtiyaç duymuyordu. Günümüzde ise ilim ve hikmet ehli, münazaradaki çeşitli konulara karşı hazırlıklı olmak için kendilerinden olan bir topluluğa ihtiyaç duymaktadır. Çünkü batıl ehli de sapkın fikirlerine ve batıl mezheplerine rağmen aynı şekilde bir araya gelmektedir. Bu çeşitliliğe karşı koymak için de benzeri bir grup kurmak zorunludur.
1: Hayatın içinde Resulullah.
2: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
3: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
2: Bir tanıtım dinlediniz.
4: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
5: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
4: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
5: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
6: Şimdi reklamlar.
7: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı Üst Kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı Girişi, Ulu Cami Sahaflar İçi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
8: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte Bendensin'de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir Bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti Bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
9: Radyo Nida farkıyla tarihe yolculuk başlıyor. Maneviyatın ve kahramanlığın destanı Çanakkale'ye gidiyoruz. Konforlu ulaşım, rehberlik hizmeti ve kardeşlik dolu bir programla siz de bu özel yolculukta yerinizi alın. Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı, Mecidiye Tabyaları, Hamidiye Tabyaları, Şahindere Şehitliği, Alçıtepe Sahra Hastanesi, Şehitler Abidesi, Meçhul Asker Şehitliği, Yahya Çavuş Anıtı ve Şehitliği, Seddülbahir, Anzak Koyu, 57. Alay Şehitliği, Conk Bayırı. Detaylı bilgi ve kayıt için 0543 224 0108 0543 224 0108. Geç kalmadan yerinizi ayırtınız.
10: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
2: Reklamları dinlediniz.
11: Burası Radyo

Ümitsiz olma sakın. Olsa da halin beter. Senden haberdar olan Allah'a sığın yeter. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108. Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisinden başka hiçbir ilah olmayandır. Bakara Suresi 255. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kulun tevbesinden dolayı Allahü Teala'nın sevinci, sizden birinizin ıssız çölde devesini kaybedip de tekrar bulduğundaki sevincinden daha fazladır. Buhari Davat 4, Müslim Tevbe 1-7-8.
0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.

ne de ay güneşi geçebiliyor. Her biri kendi yolunda hiç şaşırmadan akıp gidiyor. Güneş ufkun batı ucundan gönderdiği kızıl buseleriyle vedalaşırken bizimle, sırasını bekleyen ay solgun yüzüyle bir selam gönderdi gökyüzüne. İşte güneş terk etti bizi. Yıldızların dökülmesi ve dağların yürümesi de yakın. Alametleri gördük bir bir. Kıyamete hazır artık ölümü bekliyor dünya. Sur'un sesinin üstüne bir ses yok. Uzun, karanlık, koyu bir sessizlik zamanıdır şimdi. Gündüzün içinden geceyi çıkaran diriden de ölüyü çıkarır elbet. Tıpkı güneşin karanlıklardan sıyrılıverdiği gibi canın da tenden ayrılma vaktidir şimdi. Gün nasıl akşam verirse son nefesini, tabiat kışın kuşanırsa beyaz kefenini, insanın da gün gelir tükeni verir ömür sermayesi. İşte vakit, ayrılık vakti. Ayrılırken garip bir yolcu gibi dünya evinden, ancak bir akşam vakti kadar yaşadığını zanneder insan. Sen de ömrün gibi hissettirmeden akan bu akşam kızıllığı geçmeden, solmadan yüzün, can teni terk etmeden dur huzura. Ölmeden önce öl ki yaşadığını anla. Son namazın gibi, hüzünlü bir veda anı gibi, koy alnını secdeye. Sabah ve akşam günün iki ucunda, göklerde ve yerde ne varsa her birinin gölgesiyle birlikte secde et Rabbine. Bak, yıldızlar da boyun eğiyor sahibine. Gün ölürken, sen hala ölmemişken, haydi şükret yaşadığın için şimdi. Vakit, akşam namazı vakti.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, hidayet ettiğin kimselerle birlikte bana da hidayet eyle. Afiyet verdiğin kimselerle birlikte bana da afiyet ver. Yüz çevirdiğin kimselerden benim de yüz çevirmemi nasip et. Bana verdiğin nimetleri bereketli kıl. Hükmettiğin şeylerin şerrinden beni koru. Şüphesiz hükmü sen veriyorsun. Sana karşı hüküm verilemez. Şüphesiz ki senin dost edindiğin kimseler rezil olmaz. Sen eksikliklerden münezzehsin ve şanı yüce olansın. İbn-i Hibban, Ed'iye 945.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bedenime sağlık ver, gözüme sağlık ver, sağlığı benim varisim kıl. Son nefesime kadar beni sağlıklı eyle. Halim ve Kerim Allah'tan başka ilah yoktur. Yüce Arş'ın sahibi Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Her türlü övgü alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Tirmizi, Deavat 67.
3: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. Radyonida.com.tr.
4: Nimetler denizinde yüzdüğünü bil artık. Yoksa Firavun gibi kibirde boğulursun. Allah'ın rahmetinden ebedi kovulursun. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah kendisine karşı gelmekten sakınanları başarıları sebebiyle kurtarır. Onlara kötülük dokunmaz. Onlar üzülmezler de. Zümer Suresi 61. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimse sabah ve akşam mescide, camiye giderse, her gidişinde Allahü Teala onun için cennette ziyafet hazırlar. Buhari Ezan 37, Müslim Mesacit 285.

0: Şimdi reklamlar.
1: Hac Umre sektöründe 63 yıllık deneyim ve birikimiyle Türkiye'nin lider firması haline gelen Bilenler Hac Malzemeleri, tesettür giyim ve dini yayınlar alanında kaliteyi uygun fiyatlarla buluşturup sizlerin hizmetine sunuyor. 900 TL ve üzeri alışverişlerinizde ücretsiz kargo imkanıyla Bilenler her zaman sizlerin yanında. Bilenler, Ulu Cami Sayılgan Ege Pasajı üst kat, Ulu Cami Bahçesi Kapalı Çarşı girişi, Ulu Cami Sahaflar içi numara 25'te. Müşteri hizmetleri 0224 222 3939 0553 682 çift 085.
2: Hayatın en özel anları parıltısıyla hafızalara kazınır. Özkaya Kuyumculuk yıllardır bu parıltıyı size sunmanın gururunu yaşıyor. Altın, pırlanta ve özel tasarım mücevherlerde kaliteyi ve zarafeti bir arada buluşturuyoruz. Her zevke uygun geniş ürün yelpazemizle nişan, düğün, özel günler ve hediyelik takılarda hayallerinizi gerçeğe dönüştürüyoruz. Biz sadece bir kuyumcu değil, aynı zamanda değerinize değer katan bir dostuz. Özkaya Kuyumculuk Kapalı Çarşı'da hizmetinizde. 0224 220 0803 Özkaya Kuyumculuk, altın gibi değerli, sizin gibi özel.
3: Sevdiklerinizi mutlu etmenin en değerli yolu kalpten gelen bir hediyedir.
4: Altın, pırlanta, bileklik, kolye, yüzük ve birbirinden şık takılar. Kalitenin, güvenin ve zarafetin adresi Duran Kuyumculuk. İster kendinizi şımartın, ister sevdiklerinize unutulmaz bir hediye seçin. Geniş ürün yelpazesi, uygun ödeme seçenekleri ve güler yüzlü hizmetimizle sizi bekliyoruz.
3: Duran Kuyumculuk, değerinizi yansıtan en özel dokunuş.
4: Bugün mağazamızı ziyaret edin. Çünkü bazı anlar en güzel hediyeyi hak eder.
5: Bendensin deyince pideli köfte, pideli köfte deyince bendensin akla gelir. Bursa'da pideli köfte bendensin de yenir. Helal sertifikalı ve %100 dana etinden katkısız olarak üretilen ürünlerimiz maharetli ustalarımızın ellerinde muhteşem lezzetlere dönüşür. Bir bendensin klasiği olan dönmeyen döner, benden ol köfte, pideli köfte olarak masanıza gelir, yenir, yenir, yenir. Bursa'nın efsane lezzeti bendensin, Cumhuriyet Caddesi'nde bildiğiniz hep aynı yerde.
6: Reklamları dinlediniz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi, Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını sizlerle birlikte olmayı lütfeden Rabbimize şükürler olsun. Yine ondan niyaz ederiz ki sohbetimiz feyizli ve bereketli olsun. Aziz dinleyenlerim, bugün sizlere En'am suresinin 40 ila 50. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan tefsirimizden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce bu ayeti kerimeleri sizlere tilavet edecek, ardından bu ayetlerin tefsirini sizlere eserimizden İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin sözleriyle, yazdıklarıyla anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi sözü sözlerin en güzeline bırakalım. En'am suresinin 40 ila 50. ayetlerini dinleyelim inşallah.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Sadakallahu'l-Azim.
1: Aziz ve muhterem dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayeti kerimelerden asıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bütün peygamberan-ı izamın, ashab-ı kiramın, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın ruhlarına, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedâ-i İslam'ın öncüleriyle birlikte bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahâ-i İslam ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ve şu anda yayınımızı dinleyen siz aziz kardeşlerimizin ahiret yurduna irtihal etmiş olan bütün ölmüşlerinizin ve nihayet bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eğiliyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 40. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey Habibim, ne dersiniz, size Allah'ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatıverse size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlü iseniz söyleyin bakalım. Bu ayeti kerimenin tefsirine müfessirimiz şöyle başlıyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke halkına de ki, burada geçen eraeytekum ifadesi kalb ile veya gözle görülen bir şeyden haber sormaktır. Fakat bu ifadeden maksat ilgili olduğu şey hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani bana haber verin anlamınadır. Dolayısıyla haber vermenin sebebi olan ilim ve görme, haber vermeden mecaz olarak kullanılmıştır. Muhatabı susturmak ve ikrara mecbur etmek için kullanılan istifham, istenen tüm özellikleri toplayan kimseye emretmek yerine mecaz olarak kullanılmıştır. Önceki ümmetlerin başına geldiği gibi dünyada size Allah'ın azabı gelse ya da uhrevi azabı da içine alan o kıyamet saati gelip çatsa Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Bu ifade haber sormanın sebebini ve susturmanın maksadını ortaya koymaktadır. Kıyametin kopacağı vakte saat denmiştir. Çünkü o kendisinde pek büyük işlerin vuku bulacağı kısa bir zamandır. Ayet-i kerimede geçen doğru sözlü iseniz söyleyin ifadesi, putlarınızın gerçek ilah olduğu iddianızda haklıysanız bana haber verin. Eğer Allah'ın azabı size gelse yine Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Çünkü önceki iddialarında doğru olmaları, bu durumda iken de Allah'tan başkasına dua etmelerini gerektirir. Bu manayı ifade etmektedir. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. 41. ayet En'am suresi. Bismillahirrahmanirrahim. Bilakis yalnız Allah'a yalvarırsınız. O da kaldırılması için kendisine yalvardığınız belayı dilerse kaldırır ve siz ortak koştuğunuz şeyleri unutursunuz. Ayette geçen bel ifadesi hayır anlamına gelmektedir. Böylece hayır, yalnız ona yalvarırsınız. Bu cümle önceki ayetteki menfi cümleye bağlı bir cümledir. Sanki şöyle denilmiştir: Allah'tan başkasına değil, sadece ona yalvarırsınız. Ve ayet-i kerime devam ediyor. O da dilerse kaldırılmasını istediğiniz belayı duanızın ardından kaldırır. Bu cümle bir önceki cümleye bağlıdır. Duanın kabulü Allah'ın dilemesine bağlıdır. Allah bazen onların dünyevi azabın kaldırılması ile ilgili bir takım dualarını kabul eder. Bazen de dünyevi azabın kaldırılması ile ilgili bir takım dualarını kabul etmez. Ahiret azabının kaldırılması ile ilgili dualarını ise kabul etmez. Kıyamet anındaki azap da buna dahildir. Çünkü Allah Teala kendisine ortak koşulmasını affetmez. Bu yüzden ahirette de Cenab-ı Hak bunu irade buyurmaz. Yine ayet-i kerimede geçen "O zaman ortak koştuklarınızı yani putlarınızı unutursunuz." Bu cümle de ayetin ilk cümlesine bağlıdır diyor müfessirimiz ve manası şöyledir diyerek açıklıyor. Allah Teala'ya ortak koştuğunuz putları tamamen terk edersiniz demektir. Çünkü başkasının değil, yalnız onun azabı kaldırmaya kadir olduğu akıllara yerleşmiştir. Ayette unutma, gaflet etmek anlamına değil, terk etmek anlamınadır. Kıymetli dinleyenlerim, bu ifadelerden sonra gelen En'am suresinin 42. ayetinde Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Andolsun ki senden önceki ümmetlere de elçiler gönderdik. Ardından boyun eğsinler diye onları darlık ve hastalıklara uğrattık. Bu ayet-i kerimede Yüce Mevlamız Allah'a yemin olsun ki senden önce de senin zamanından önceki zamanlarda da birçok ümmetlere peygamberler göndermiştik. Yalvarsınlar diye onları darlık ve sıkıntı ile yakalayıp cezalandırmıştık. Yani onlar peygamberlerini yalanladılar, biz de onları zorluk, fakirlik, sıkıntı ve afetlerle yakalayıp cezalandırmıştık ki bu sıkıntıların giderilmesi için belki yalvarıp yakararak Allah'a dua ederler, küfür ve masiyetlerinden tövbe ederler. Ve ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Bismillahirrahmanirrahim. Hiç olmazsa onlara bu şekilde azabımız geldiği zaman boyun eğselerdi. Fakat kalpleri iyice katılaştı ve şeytan da onlara yaptıklarını cazip gösterdi. Ayet-i kerimede geçen hiç olmazsa kendilerine azabımız geldiği zaman yalvarsalardı ifadesiyle müfessirimiz, yani durum bunu gerektirdiği halde bunu da yapmadılar demektedir. Burada onlar kınanmakta ve pişmanlığa sevk edilmektedir. Bu dua edenin fiile teşebbüs ettiği ve terk etmeye mazeret kalmadığı zamandır. Fakat kalpleri katılaştı. Bu ifadeyle mana zenginleştirilmektedir. Yani onlar yalvarıp yakarmadılar. Fakat kalpleri kurudu, katılaştı. Eğer kalplerinde bir yumuşaklık ve korku olsaydı yalvarıp yakarırlardı. Yine ayet-i kerime şöyle devam ediyor. Şeytan da onlara yaptıklarını güzel gösterdi. Şeytan onları aldatarak küfür ve günahları güzel gösterdi. Onları tefekkür ve düşünmeyi bırakıp lezzet ve rahata koşmaya çağırdı. Onun içinde maruz kaldıkları sıkıntı ve darlıkların ancak inkarları ve günahları yüzünden başlarına geldiği hatırlarına bile gelmedi. Bu ayet-i kerimeden sonra gelen 44. ayeti kerimede Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Kendilerine yapılan uyarıları unuttuklarında indirmiş olduğumuz sıkıntı ve musibetleri kaldırıp üzerlerine her şeyin kapılarını açtık. Nihayet kendilerine verilenler yüzünden şımardıkları zaman onları ansızın yakaladık. Birdenbire onlar bütün ümitlerini yitirdiler. Ayette geçen kendilerine yapılan uyarıları unutunca, yani onlar şeytanın güzel gösterdiği amellere dalıp uyarıldıkları darlık ve sıkıntıları unuttular. İşte onlar bunu unutunca onlara her şeyin kapılarını açtık. Yani istidraç yoluyla onlara çeşit çeşit nimetler verdik demektir. Ve ayet devam ediyor. Kendilerine verilenlerle şımardıkları zaman da, yani buradaki hatta kelimesi başlangıç ifade eder, ayete buna göre mana verilmiştir. Aynı zamanda sonuç da ifade eder. Buna göre mana şöyle olur. Nihayet kendilerine verilen nimetlerle şımardılar. Ayette geçen el-ferahu, taşkınlık, sevinci demektir. Tıpkı Karun'un eline geçen dünya malına sevinerek taşkınlık göstermesi gibi. Yine ayet-i kerimede geçen ansızın aniden onları azapla yakaladık ifadesinde ani olması daha tesirli ve daha korkunç olması içindir. Nitekim ehli mana der ki onlar rahat ve bolluk halinde yakalandılar bu azaba. Bunun sebebi kaçırdıkları afiyet ve ellerinden çıkan sıhhat hallerine duyacakları nedamet ve hasretlerinin daha da şiddetli olması içindir. Birdenbire onlar bütün umutlarını yitirdiler. Umdukları bütün hayırlardan ümitlerini kestiler, hasret ve nedamete düştüler demektir. Ayet-i kerimede geçen el-mublisun kelimesini açıklarken müfessirimiz el-iblas kelimesinin helak ve yok olma anında kurtuluştan tamamen ümit kesmek, hasret duymak ve üzüntüye boğulmak manasına olduğunu ifade etmektedir. Bu ayetten sonra gelen 45. ayetinde Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor bizlere. Bismillahirrahmanirrahim. Böylece zulmeden toplumun kökü kesildi. Hamd, alemlerin Rabbi Allah'a mahsustur. Ayetteki böylece zulmeden milletin ardı kesildi ifadesiyle öyle ki onlardan hiçbiri kalmadı manası kastedilmiştir. İmam Begavi der ki diyor müellifimiz ve onun görüşünü aktarıyor. Azab ile onların kökü kazındı, onlardan geriye kimse kalmadı. Burada hükmün illetini hissettirmek için zamir yerine açıkça zulmeden millet ifadesi kullanılmıştır. Çünkü onların helak edilmeleri zulümleri sebebiyledir. Şükredecekleri yerde nankörlük etmişler, taatlerin, ibadetlerin yerine masiyetleri ikame etmişlerdi onlar. Onları helak ettiği için alemlerin Rabbi olan Allah'a hamdolsun. Çünkü kafirlerin ve asilerin helak edilmesi onların bozuk inançlarının ve pis amellerinin uğursuzluğundan yeryüzü ehli için bir kurtuluş olmuştur. Bu ise hamdi gerektiren büyük bir nimettir. Özellikle bunda peygamberlerin getirdikleri ilahi kelimetullah söz konusudur diyor müellifimiz ve şöyle devam ediyor. Ayette işaret edilen bazı hususlar vardır. 1. İster ihtiyari olsun, ister mecburi olsun, her işte müracaat edilecek yalnız Allah Teala'dır. Akıl sahibi Allah'tan başkasına iltica etmez. Çünkü masivaullah, Allah'tan gayri şeyler, aletler ve sebepler demektir. Hakikatte müessir sadece Allah Teala'dır. Mümine gereken onun kapısını gözlemek, sıkıntı ve rahat hallerinde sadece ondan yardım ve istimdat dilemektir. Kafir ise böyle değildir. O sadece darlık zamanında gözlerini Allah'a açar. Halbuki makbul olan kendi istek ve ihtiyarıyla, yani dilemesiyle Allah'a dönmektir. Çünkü itaatkar kul bütün hallerinde efendisinin kapısını terk etmez, ona kulluktan, hizmetten ayrılmaz. 2. Allah Teala bazen insanın halini sıkıntı ve darlıktan rahat ve huzura, çeşit çeşit nimet ve ihsanlara çevirir. Bazen de tersini yapar. Nitekim şefkatli bir baba oğluna bazen sert, bazen yumuşak davranır. Bütün bunlar onun ıslahı, delilin yerine gelmesi ve illeti ortadan kaldırmak içindir. Bu muamelede onu terbiye, dini ve dünyası konusunda firasetli olması için büyük bir fayda vardır. Sahip der ki, senin sert mizacına törpüler tesir etmez. Her ne kadar zamanın iniş ve çıkışları törpü gibi olsa da. Üçüncüsü, helak istidraca göredir diyor müellifimiz. Böylesine hoş olmayan şeylerden Allah'a sığınırız. Hadiste buyurulmuştur ki, Allah Teala'nın dünyada masiyet üzere olduğu halde bir kula istediğini verdiğini görürsen bil ki bu o kul için bir istidraçtır. Ve sonra Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem şu ayeti okudu. Kendilerine yapılan uyarıları unutunca. En'am suresi 44. ayet. Tevilatun Necmiye'de der ki, diyor müellifimiz ve şu bilgileri aktarıyor bizlere. Ayet-i kerimede geçen onların üzerlerine her şeyin kapılarını açtık ifadesiyle, yani ehli zahir için mal, mülk, mevki, kabul, sıhhat ve benzeri zahiri nimetler vererek, nimet suretinde aslında bir takım belalarla imtihanlar açtık. Ehli batın için gayb fütuhatı, ayetler gösterme, kerametler zuhur etmesi, nurların görünmesi, sırların keşfi, havatırı gözleme, vakitleri muhafaza, ruhaniyeti müşahede ve bunlar gibi seyri sülüke yeni başlayanların terbiye olundukları batini nimetlerle de imtihan ettik demektir. Ehli batının orta halli olanlarına seyri sülük anında mücahede-i nefs ve riyazatların çokluğundan kaynaklanan usanma ve bıkkınlıktan ötürü bazı afetler arız olur. İşte tam bu sırada şeytan onlara vesvese verir. Nefisleri onlara seyl-i sülüklerinde artık mürşit ile sohbet ve teslimiyetten müstağni oldukları bir mertebeye ulaştıklarını söyleyerek onları aldatır. Böylece mürşidin huzurundan çıkarlar ve hevalarına göre hareket etmeye başlarlar. İşte bu durum böylelerini mahrumiyete sevk eder. Onları şeytanın maskarası yapar. Şeytan onlara harikulade şeyler gösterir. Onlar da bu gibi şeyleri ibadetin semeresi zannederler. Ebu Abdillah el-Kureşi kuddisesi ruh der ki, kim günahlara düşme korkusuyla kendisinden keramet ve harikulade hallerin görülmesini çirkin görmezse, bu durum onun için bir hicap, bir engel olur. Bunların gizli kalması ise onun için bir rahmettir. Dördüncü olarak müfessirimiz bu ayeti kerimeden anlaşılması icap eden hususlardan ucup konusuna değiniyor. Ucup, kendini beğenmek helak eden kötü bir hastalıktır. Hadis-i şerifte buyurulmuştur ki, üç şey insanı helake götürür. Boyun eğilen bir cimrilik, tabi olunup peşinden gidilen heva ve kişinin kendini beğenmesi. Müellifimiz bir beyit aktarıyor bize. Kendini beğenen din ehli olmaz. Kendini beğenen hakkı göremez. Dünyadan habersiz kimseyle sarhoş olan birdir. Kendini beğenenle kutperest kimse de birdir. Ucubun ilacı tevfik ve başarıyı Allah'tan görmektir. Ve beşinci olarak müellifimiz, nimet mutlaka hamd ve şükrü gerektirir diyor. Sahih haberde buyurulmuştur ki, cennete ilk çağrılanlar bütün hallerinde Allah'a hamd edenlerdir. Nuh aleyhisselam, zalim kavimden bizi kurtaran Allah'a hamd olsun diye hamd edince, Allah Teala'nın şu hitabıyla selamet buldu. Ey Nuh, bizden bir esenlikle in. Mü'minun suresi 28, Hud suresi 48. ayetler. İşte bu yüzden din ve dünya selameti için mutlaka hamd etmek gerekir. Çünkü bunların her biri bir nimettir. Bir adam Sehl bin Abdullah'ın yanına vardı ve şöyle dedi. Evime hırsız girdi ve eşyamı aldı. Sehl ona şöyle cevap verdi. Allah'a şükret, şayet hırsız, yani şeytan kalbine girseydi ve tevhid inancını alsaydı ne yapardın? Müfessirimiz sözlerine şöyle devam ediyor. Fakir der ki, rüyada bana hamdin manası soruldu. Ben de sebeplerini hazırlayarak kemali izhardır dedim. Soruyu soran meşayihin ileri gelenlerinden biriydi. Bana tekrar, peki sebepleri hazırlamak nedir diye sordu. Ben de şöyle cevap verdim. Ellerini semaya kaldırman, melekut tarafına bakman, boyun eğdiğini ve itaat ettiğini izhar etmen ve Allah Teala'ya layık-ı vecih ile senada bulunmandır. Sonra uyandım. Allah Teala'ya hamdin tefsiri, şükür mertebelerine bir işaret oldu. Nitekim şöyle denilmiştir diyor ve müellifimiz,

Dilerseniz şimdi müfessirimizin divanından bir ilahiyi sizlere dinletelim. Ardından sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim inşallah.

Aziz dinleyenlerim, Ruhul Beyan Sohbetleri programının ikinci bölümünde sizlerle yeniden beraberiz. En'am suresinin 46. ayetiyle sohbetimize devam ediyoruz. Yüce Mevlamız şöyle buyuruyor. Ey Habibim, de ki, ne dersiniz? Eğer Allah kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör eder, kalplerinizi de mühürlerse, bunları size Allah'tan başka hangi tanrı geri verebilir? Bak, delilleri nasıl açıklıyoruz. Onlarsa hala yüz çeviriyorlar. Müellifimiz bu ayeti kerimeye şöyle mana veriyor. Ey Muhammed, Mekke halkına de ki, ey müşrikler,

söyleyin bana. Haber verin. Eğer Allah işitme duyunuzu ve gözlerinizi alsa, kulaklarınızı sağır, gözlerinizi kör etse, kalplerinizin üstüne de mühür vursa, aklınızı ve anlayışınızı yok edecek şeylerle örtse ve siz deli olsanız, Allah'tan başka bunları size getirip verecek Tanrı kimdir? Yani Allah sizin en kıymetli organlarınızı alacak olsa, Allah'tan başka kim onları size geri verebilir? Malumdur ki noksanlıklardan münezzeh olan Allah'tan başkası buna güç yetiremez. İbadet ve tazime layık olan yalnız O'dur. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, bak ve ibret al. Nasıl ayetleri döndürüp türlü türlü açıklıyoruz. Bazen akli deliller ileri sürerek, bazen teşvik ve korkutma yoluyla, bazen öncekilerin hallerine dikkat çekerek ve hatırlatarak, bir üsluptan diğer bir üsluba geçerek nasıl tekrarlıyor ve açıklıyoruz. Haddadi der ki ayette geçen et-tasrif, yani çevirmek, manayı en iyi ortaya koyacak yönlere yöneltip ifade etmek demektir. Sonra yine onlar ayetlerden yüz çeviriyorlar. Yani iman etmiyorlar. Ayette geçen summe, yani sonra ifadesi, onların imandan yüz çevirmelerinin tabii ve uzak bir durum olmadığını göstermek içindir. Çünkü Allah Teala ayetlerini onlara yönelmeyi gerektirecek şekilde böyle eşsiz bir biçimde tekrar tekrar açıklamıştır. Ardından gelen 47. ayet-i kerimede Yüce Mevlamız tekrar peygamberimize hitaben, Bismillahirrahmanirrahim, de ki söyler misiniz, size Allah'ın azabı ansızın veya açıkça gelirse zalim toplumdan başkası mı helak olur? Müfessirimiz ayeti şöyle açıklıyor. De ki ey müşrikler, düşündünüz mü hiç? Bana haber verin, size Allah'ın azabı gece veya gündüz ansızın ya da açıkça gelse, çoğunlukla geceleyin azap birdenbire, gündüzün de açıkça gelir. Bu durum Araf suresindeki şu ayete de uygundur. Bismillahirrahmanirrahim. Peki o ülkelerin halkı geceleyin uyurlarken azabımızın kendilerine gelmeyeceğinden emin midirler? Ya da o ülkelerin halkı kuşluk vakti eğlenirlerken azabımızın onlara gelmeyeceğinden emin midirler? Araf suresi 98. ayet. Kur'an ayetlerinin bazısı bazısını tefsir eder. Kalbe doğan da budur diyor müellifimiz. Ve şöyle devam ediyor. Zalim toplumdan başkası mı helak edilir? Yani size has olan acil azap, önceki ümmetlere geldiği gibi ansızın ve açıktan gelse, durum ne olur? Bana haber verin. Sonra bunu açıklamak için şöyle buyurulmuştur ayet-i kerimede. Zalim toplumdan başkası mı helak edilir? Yani size has olan bu azapla ancak siz helak olursunuz. Zamir kullanılacak yerde isim kullanılması, onların helak sebebinin iman yerine küfrü koyma anlamına gelen zulümleri olduğunu bildirmek içindir. 48. ayet-i kerimeye gelmiş bulunuyoruz aziz dinleyenlerim. Bu ayette Rabbimiz Teala şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. Biz peygamberleri ancak müjdeleyiciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Kim iman eder ve kendini düzeltirse onlara korku yoktur. Onlar üzüntü de çekmeyecekler. Müellifimiz şöyle açıklıyor bu ayeti kerimeyi.
Biz peygamberleri sadece müjdeciler ve uyarıcılar olarak göndeririz. Yani biz peygamberleri sadece insanları müjdelemeleri ve uyarmaları için gönderdik. Bu ikisi peygamberlerin kesin olarak gönderme sebeplerini bildirmektedir. Yani biz onları kendilerinden mucizeler istensin ve onlarla alay edilsin diye göndermedik. Bilakis itaatin sevapla, günahın cezayla karşılık göreceğini kavimlerine bildirerek onları müjdelesinler ve uyarsınlar diye gönderdik. Ayette geçen ettebşir, sevindirici bir haber vermek, müjdelemek demektir. El-inzar, zararlı bir şeyi haber vermek, uyarmak demektir. Kim onlara inanır ve kendini düzeltirse, yani amelini ıslah ederse ya da salah yoluna girerse, onlara peygamberlerin uyardığı dünya ve ahiret azabından dolayı bir korku yoktur ve onlar müjdelendikleri dünya ve ahiret sevabından kaçırdıkları şeylerden ötürü üzülmeyeceklerdir. Ve 49. ayeti kerime. Bismillahirrahmanirrahim. Ayetlerimizi yalanlayanlara da doğru yoldan çıkmaları yüzünden azap dokunacaktır. Hursevi Hazretleri diyor ki, peygamberlerin müjdelerken ve uyarırken söyledikleri, ümmetlerine tebliğ ettikleri, ayetlerimizi yalanlayanlara da doğru yoldan çıkmaları yüzünden, yani devamlı olarak fasıklıkları sebebiyle demektir. Fasıklık, yani fısk, hakikatleri tasdik etmemek ve taatleri terk etme hususunda ısrar etmektir. İşte onlara elem verici bir azap dokunacaktır. Bu dokunma azaba isnat edilmiştir. Burada azap sanki onlara elem vermek ve ulaşmak isteyen canlı bir varlık gibi ifade edilmiştir. Ayetlerde hem teşvik hem de uyarı vardır. Rivayete göre Allah Teala İbrahim Aleyhisselam'a şöyle hitap etti. Ey İbrahim, sende gördüğüm bu şiddetli korku nedendir? İbrahim Aleyhisselam şöyle cevap verdi. Ya Rabbi, nasıl korkmayayım ki? Babam Adem sana yakınlık makamında olduğu halde onu kendi elinle yaratıp ona ruhundan üflediğin halde, meleklere ona secde etmelerini emrettiğin halde, tek bir günah sebebiyle onu yakınlığından uzaklaştırdın. Bunun üzerine Allah Teala ona, ey İbrahim, sevenin sevdiğine karşı gelmesinin çok ağır olduğunu bilmez misin diye vahyetti. Malik bir dinardan nakledildiğine göre şöyle demiştir. Basra kabristanına girdim. Baktım ki Mecnun Sa'dun da orada. Ona ne haldesin, nasılsın dedim. Ey Malik, hazırlıksız ve azıksız uzak bir yolculuğa çıkmak isteyerek akşamlayıp sabahlayan, kulları arasında adaletle hükmeden bir Rabbin huzuruna çıkarılacak olan kimsenin hali nasıl olur ki dedi. Sonra katıla katıla ağladı. Niye ağlıyorsun dedim. Şöyle cevap verdi. Vallahi ne dünya hırsından, ne ölümden ve ne de yok olma korkusundan ağlıyorum. Ömrümde güzel amel yapamadığım günler için ağlıyorum. Ve müellifimiz şu beyti aktarıyor bizlere. Çalışmak gerek, yoksa utangaçlık gelir can yükünü bir başka dünyaya taşırken. Ve şöyle devam ediyor müellifimiz. Mecnun Sa'dun sözlerine şöyle devam etti. Vallahi azığın az, yolun uzak ve engellerin zorlu oluşu beni ağlatıyor. Bundan sonra cennete mi
cehenneme mi gideceğimi bilemiyorum. İşte onun bu hikmetli sözlerini işitince, insanlar senin deli olduğunu zannediyorlar dedim. O, deli değilim. Ancak Mevlam'ın sevgisi kalbimi ve içimi öylesine kapladı ki, etim, kanım ve kemiklerim arasında dolaşmaktadır diye karşılık verdi. Burada bir beyit aktarıyor müellifimiz. Leyla'nın menzili üzerinde birçok tehlike vardır. Oraya ayak basmanın ilk şartı mecnun olmaktır. Kervan gitti ve sen hala uykudasın. Önünde çöl, nasıl yol gidersin? Kimden sorar, ne yaparsın? Halin nice olur senin? Şöyle devam ediyor müellifimiz. Aklı olan sürçüp hata ettiği takdirde tövbe ve istiğfar etmekte acele etsin ki melik ve kahhar olan Allah'ın azabından kurtulsun. Nitekim Allah Teala şöyle buyurmuştur: kim iman eder, halini düzeltirse onlara korku yoktur. En'am suresi 48. ayet. Rivayet edilmiştir ki melekler kulun günahlarını semaya çıkarırlar. Onları levh-i mahfuzla karşılaştırdıklarında günahların yerinde iyilikler olduğunu görürler. Bunun üzerine secdeye kapanarak şöyle derler: ya Rabbi, sen biliyorsun ki biz ancak onun işlediğini yazdık. Allah Teala buyurur ki: doğru söylediniz. Ancak kulum hatasına pişman oldu. Gözyaşıyla benden yardım talep etti. Ben de onun günahını affettim. Ona lütuf ve ikramda bulundum. Ben ikram edenlerin en cömertiyim. İşte iman, amelini ıslah, kusur ve hatalara pişman olmak, dünya ve ahirette kurtuluş sebebidir. Büyüklerden biri şöyle demiştir: hakikat bakımından iman ve İslam'ın aynı şey olması mümkündür. Fakat her ikisi de geleneksel olarak bir tür mecaz için tahsis edilmiştir. Bilindiği gibi esas manası bu olduğu için kalben tasdike konu olan her şeye iman adı verilmiştir. Bu sözlerle tefsirini tamamlıyor Bursevi Hazretleri. Böylece bir Ruhul Beyan Sohbetleri programının da yine sonuna gelmiş bulunuyoruz. Kıymetli dinleyenlerim, Mevlamız Teala okuduklarımızı da dinlediklerimizi de bizler için tesirli ve mübarek kılsın. Rabbimiz Teala amellerimizi, dualarımızı dergah-ı izzetinde ahsen-i kabul ile makbul buyursun. Amin ya Rabbel Alemin. Sizlerle yeni bir Ruhul Beyan sohbetinde buluşuncaya kadar Yüce Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti üzerinize olsun. Selamların en güzeliyle, selamet dileğiyle, sağlık ve afiyetle kalınız efendim.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr
0: Bir tanıtım dinlediniz.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Alemlerin Rabbi, Rabbimizin adıyla başlıyor, ona sonsuz hamdü senalar ediyoruz. Sevgili Peygamberimize binlerce salat ve selam gönderiyoruz. Mevlamızın rahmeti ve bereketi, affı ve mağfireti, selam ve selameti hepinizin üzerine olsun. Kıymetli dinleyenlerim, yeni bir Ruhul Beyan Sohbetleri programını sizlerle birlikte olmayı lütfeden Rabbimize şükürler olsun. Yine ondan niyaz ederiz ki sohbetimiz feyizli ve bereketli olsun. Aziz dinleyenlerim, bugün sizlere En'am suresinin 40 ila 50. ayetlerinin tefsirini Ruhul Beyan tefsirimizden aktarmaya çalışacağız. Her zaman olduğu gibi önce bu ayeti kerimeleri sizlere tilavet edecek, ardından bu ayetlerin tefsirini sizlere eserimizden İsmail Hakkı Bursevi Hazretleri'nin sözleriyle, yazdıklarıyla anlatmaya, aktarmaya gayret edeceğiz. Kıymetli dinleyenlerim, şimdi sözü sözlerin en güzeline bırakalım. En'am suresinin 40 ila 50. ayetlerini dinleyelim inşallah.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim.

0: Aziz ve muhterem dinleyenlerim, okunan ve sizler tarafından dinlenen bu ayet-i kerimelerden asıl olan sevabı sevgili peygamberimiz başta olmak üzere bütün peygamberan-ı izamın, ashab-ı kiramın, ehl-i beytin, ezvac-ı tahiratın ruhlarına, Bedir'de, Uhud'da şehit olan şühedai İslam'ın öncüleriyle birlikte bütün şehitlerimizin ve gazilerimizin ervahına, müfessirin, muhaddisin, fukahai İslam ve sadat-ı kiram hazaratının ruhlarına, deprem felaketinde hayatını kaybeden kardeşlerimizin ve şu anda yayınımızı dinleyen siz aziz kardeşlerimizin ahiret yurduna irtihal etmiş olan bütün ölmüşlerinizin ve nihayet bütün mümin ve müminatın ervahına hediye eğiliyoruz. Rabbimiz Teala bizlerden kabul buyursun ve ruhlarına vasıl eylesin. Amin ya Rabbel Alemin. Kıymetli dinleyenlerim, En'am suresinin 40. ayetiyle sohbetimize başlıyoruz. Rabbimiz Teala bu ayeti kerimede şöyle buyuruyor. Bismillahirrahmanirrahim. De ki ey Habibim, ne dersiniz? Size Allah'ın azabı gelse veya o kıyamet gelip çatıverse size, Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Doğru sözlü iseniz söyleyin bakalım. Bu ayeti kerimenin tefsirine müfessirimiz şöyle başlıyor. Ey Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem, Mekke halkına de ki, burada geçen eraeytekum ifadesi kalb ile veya gözle görülen bir şeyden haber sormaktır. Fakat bu ifadeden maksat ilgili olduğu şey hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmaktır. Yani bana haber verin anlamınadır. Dolayısıyla haber vermenin sebebi olan ilim ve görme, haber vermeden mecaz olarak kullanılmıştır. Muhatabı susturmak ve ikrara mecbur etmek için kullanılan istifham, istenen tüm özellikleri toplayan kimseye emretmek yerine mecaz olarak kullanılmıştır. Önceki ümmetlerin başına geldiği gibi dünyada size Allah'ın azabı gelse ya da uhrevi azabı da içine alan o kıyamet saati gelip çatsa Allah'tan başkasına mı yalvarırsınız? Bu ifade haber sormanın sebebini ve susturmanın maksadını ortaya koymaktadır. Kıyametin kopacağı vakte saat denmiştir. Çünkü o kendisinde pek büyük işlerin vuku bulacağı kısa bir zamandır. Ayet-i kerimede geçen doğru sözlü iseniz söyleyin ifadesi, putlarınızın gerçek ilah olduğu iddianızda haklıysanız bana haber verin. Eğer Allah'ın azabı size gelse yine Allah'tan başkasına mı dua edersiniz? Çünkü önceki iddialarında doğru...
1: Bursa ve çevresi için yatsı.

her derde deva bulur. Kur'an'la beslenenler, secdelerde sessizce Allah'a seslenenler. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Haydi gel desem, seninle sultanlar sultanına gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Abdullah bin Amr bin el-As'ın radıyallahu an şöyle dediği rivayet olunmuştur. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den işittim. Buyurdu ki, bana bir defa selavat getirene Allah 10 defa rahmet eder.

Kulla vefa aramak beyhude bir emektir. Dostu Allah olmayan yapayalnız demektir. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir elbise giyer ve bunu bana giydirip tarafımdan bir güç ve kuvvet olmaksızın beni bununla rızıklandıran Allah'a hamdolsun diye dua ederse geçmiş günahları affedilir. Darimi Es-Sünen 2 378.

0: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
1: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
0: Bir tanıtım dinlediniz.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Sûre üflenir ve Allah'ın dilediği kimseler dışında göklerdeki herkes ve yerdeki herkes ölür. Sonra ona bir daha üflenir. Bir de bakarsın onlar kalkmış bakıyorlar. Zümer Suresi 68. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Bir kimse evinde güzelce temizlenir. Sonra Allah'ın farzlarından bir farzı yerine getirmek için Allah'ın evlerinden birine giderse, attığı adımlardan her biri bir günahı silip yok eder. Diğer adımı da onu bir derece yükseltir. Müslim Mesacit 282.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

kapılırsan dünyanın iki günlük bahtına, çıkamazsın ebedi saltanatın tahtına. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan az sonra başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan başlıyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Allah-u Teala'ya hamdü senalar olsun. Rabbimize sonsuz şükürler olsun. Salavatların en ekmeli tamamı Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu teala aleyhi ve sellem ve âli ashabının üzerine olsun. Allah-u Teala'ya Celle Celaluhu ne kadar şükretsek az. Mevla Teala Hazretleri kendisine hakkıyla şükreden ve her zaman rızasını gözeten ve buna göre hareket eden kullardan olmamızı nasip eylesin. Amin. Radyo Nida'nın kıymeti dinleyenleri, her zaman duamız olduğu üzere Mevla Teala Hazretleri bizlere iyi anlatabilmeyi, iyi aktarabilmeyi, sizlere de kabul kulağıyla dinleyebilmeyi, yine sizlere de bizlere de bu dinlediklerimizi öncelikle iyi anlayıp hayatımızda tatbik edebilmeyi nasip eylesin. Amin. Kıymeti dinleyenler, elimizdeki eserde buyuruyor ki, başına tatsız bir iş gelse, herhangi bir musibete uğrasan, utanıp sıkılmadan Rabbini kullara, yani yaradanını mahluka şikayet ediyorsun. Sana bahş ve ihsan buyrulan nimetlerden habersiz ve gafil, sana bütün bunları hiçbir karşılık beklemeden verenden yakınıyor, sızlanıyorsun. Bu davranışın isyan değil de nedir? İsyan etmiyorum diyemezsin. Zira muti olsan sana bu ihsanlarda bulunanların şikayetçi olmaz. Rabbine hamd ve sena eyler, şükranlarını arz edersin. Böyle yaparsan ebedi hayat senin, cennet senin, cemal senin, rıdvan senin olur. Cennet ve cemal böyle hareket eden salihlere, abidlere, aşıklara, ariflere, Allah-u Teala'nın dostu olanlara, hak velilerine bahş ve ihsan buyurulacaktır. Aklını başına devşir kardeşim, gaflet uykusundan uyan. Başın teneşire vurduğu gün nasıl olsa uyanacaksın ama iş işten geçmiş olacak. Sana bunca nimetler bahş ve ihsan buyuran Rabbine kıyam, rükû ve secde et. Seni kurtaracak cennetin anahtarı, cehennem kapılarını kilitleyen, o ateşi senden uzak eden tevhidi dilinle ikrar ve kalbinle tasdik eyle. La ilahe illallah Muhammedun Resulullah iki kanat gibidir. Bu kanatları takınanlar cennete uçarlar. Allah-u Teala'nın dostu Resul-i Zişan'ın, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin sevgilisi olurlar. Allah'ın dostu ve peygamberin sevgilisi olmak ne demektir bilir misin? Bunun kıymet ve ehemmiyetini takdir ve idrak edebiliyor musun? Şu halde bugünden tezi yok, Rabbinin emirlerini tutmaya ve nehilerinden kaçınmaya çalış. Rabbini zikru tesbih etmeye alış. Başta anan ve baban olmak üzere dostların, ahbapların, yakınların, konu komşun birer ikişer kabre giriyor ve amelleriyle baş başa kalıyorlar. Bunları görüp bildiğin, akın akın ahirete göçenleri gözlerinle gördüğün halde neden uyanamıyor, neden derlenip toparlanamıyorsun? Bir gün bu nöbet sana da bana da geliverecek. O günü hiç düşünmüyor musun? Kışlık yakacağımı alamadım, evimi onaramadım, sırtıma bir palto uyduramadım diye hayıflanıyorsun da, ebedi hayatınla ilgili hiçbir hazırlıkta bulunmuyorsun. Bu alemden sonra iki alem var. O alemde iki mekan var. Biri nar, biri nur. Üçüncü bir makam ve makar yok. Ya nur makamı olan cennete, ya nar makamı olan cehenneme gideceksin. Her ikisi de buradaki sayu gayretinle elde edilecek. Dünya ahiretin tarlasıdır buyurulmuştur. Burada ne ekersen orada onu biçersin. Evet, dünya ahiretin tarlasıdır. Senin ve benim vücutlarımız bu tarlanın ekinleridir. Azrail aleyhisselamın harbesi orağıdır. Mezarlar Azrail aleyhisselamın biçtiği bu insan ekinlerinin demet olduğu yerdir. Cennet ve cehennem de bu mahsulün ambarlarıdır. Bunu sakın unutma. Cennete, rızaya, cemale, ebedi saadet ve selamete nail olmayı dilersen Allah-u Teala'ya ve Resulüne iman et. Hakka tam ve mutlak bir ihlas ile kulluk ve ibadette bulun. Rabbinin emirlerini tut. Yasakladığı ve sevmediği ne varsa hepsinden el çek. Helalden kazan, helalden harca, çoluk çocuğuna da helalden yedir.
Kazancından Allah yoluna sarf et. Çıplakları giydir, ağlayanların gözyaşlarını dindir. Fakirleri doyur, yetimleri kayır. Elin, dilin, belin doğrulukta olsun. Elin kârda ve gönlün yarda bulunsun. Dilinden tevhid eksilmesin, kalbinden sevgi ve muhabbet silinmesin ki cennet ve cemal yolları sana fethükü şad olsun. Yok böyle yapmaz da yalan dolanla ömür geçirir, imansız bir kalp taşır. Taş gibi katı bir yürekle bu dünya aleminde şefkatsiz, merhametsiz dolaşır. İbadet ve taat sermayesinden iflas etmiş bir kalıpla huzur-u hakka ulaşırsan, sana haber vereyim ki cehennem ile müjdelenen bahtı karalardan birisin. Çünkü ne ekersen onu biçersin. Vaktiyle bir ağa bütün ömrünü günah ve masiyet bataklıklarında çürüttüğü halde cennet ve mağfiret umduğunu şöyle söylerdi. O ağanın surette köle ve hakikatte sultan olan da bir kölesi vardı. Bir yaz mevsimi başlangıcında bu ağa kölesine tarlalarını göstererek nereye fasulye, nereye domates, nereye buğday vesaire ekeceğini işaret etti. Köle bütün tarlalara arpa ekti. Aradan aylar geçti. Ekin meydana geldi. Ağa hazretleri dolaşırken emir ve tembihi hilafına buğday ve diğer sebzeler yerine baştan sona arpa ekilmiş bulunduğunu görünce kölesine fena halde kızdı. Bağırıp çağırmaya başladı. Sen kim oluyorsun da benim emrimi dinlemiyorsun? Ben sana şuraya şuraya fasulye, buraya domates, öteye buğday ekeceksin dememiş miydim? Hırsını yenemeyerek elindeki kırbaçla kölesini dövmeye hazırlanınca dur ağam vurma dedi. Evet suçumu itiraf ediyorum. Emriniz hilafına bütün tarlaya arpa ektim ama hepsinin arpa çıkacağını hiç düşünmedim. Öyle sandım ki bütün tarlalara arpa ekecek olursam emir ve işaret ettiğiniz yerde fasulye, domates ve buğday da çıkar. Halbuki tahmin ve ümit ettiğim gibi olmadı. Ağa kölesinin bu savunması üzerine kahkahayı bastı. Sen ya sırılsıklam delisin veya ahman birisin. Be adam, hiç arpa ekilen bir tarladan fasulye, domates veya buğday mahsulü alınır mı? Bu yaşa kadar boşuna kafa gezdirmişsin. Bilmiyor musun ki bir tarlaya ne ekersen onu biçersin deyince köle boynunu büktü. Bağışla ağam dedi. Ben bunu sizden öğrendim. Aa, terbiyesizin zoruna bak. Ben sana ne zaman böyle bir şey söyledim veya öğrettim? Evet ağam, sakın kızma. Ben bu işte aynen sizi taklit ettim. Başıma bu iş geldi. Ağası halt etmişsin. Sen şimdiye kadar benden böyle akla sığmaz, mantıksız bir hal zuhur ettiğini gördün mü? Köle, gördüm ağam, gördüm. Siz daima Allah-u Teala'ya karşı isyan ve çeşitli günahlar işlediğiniz halde haktan mağfiret ve cennet umuyorsunuz. Evet, buyurduğunuz doğrudur. İnsan ne ekerse onu biçer. İşte gördünüz, arpa ektim, arpa çıktı. Bir tek sap bile yanılıp fasulye, domates veya buğday olmadı. Şu halde dünyada ahiretin tarlası olduğuna göre burada da ne ekersek orada onu biçeceğimiz muhakkaktır. Eğer benim ektiğim arpa yerine buğday veya diğer sebzeler çıksaydı, siz de bunca masiyetinize rağmen cennet ve rıza bulurdunuz. O ağa kölesinin bu ikaz ve irşadı üzerine gafletten uyandı ve ağlayarak, sen köleliğe layık değilsin. Senin hürriyetini vereyim ki Allah-u Teala da beni bağışlasın dedi ve kölesini azat ederek hak yoluna girdi. Ey aşıkı sadık, ey hak ve hakikate talip kardeşler. Kıssadan hissemizi almalıyız. Aklım başımda ve ibret gözümde diyenler için bu kıssamızda dikkat ve ibretle alınacak dersler vardır. Ahirete iman eden bu alemi fani bilendir. Ne var ki bu fani alemin gecesi ve gündüzü imanlı kullar için bir ganimet ve fazl-ı rahmettir. O halde bir nefesi bile boşa geçirmemeli, ömür sermayesinin her lahzasını Hakk'a ibadet ve taatle tüketmeli, rıza-i ilahi tahsil için gayret ve himmet etmelidir. Ömür dediğin göz açıp kapayıncaya kadar geçer.
Bak daha dün denilebilecek kadar yakın bir mazide, mahalle arasında akranlarımızla çember çeviriyor, zıp zıp oynuyorduk. Derken okul çağı, imtihan, bayram tatili, yaz tatili, sayılı günler geldi, geçti. Artık saçımıza, sakalımıza aklar düşmeye başladı. Çoğumuz gözlüksüz iki satır yazıyı okuyamıyor, eskisi gibi koşup yürüyemiyoruz. Çalıştık, didindik, sırasında geceyi gündüze kattık, çoluk çocuk sahibi olmanın zevkini tattık ama ömür defterinin birçok sayfalarını da kapattık. Artık her gecemizi bir Kadir gecesi bilmenin şuuruna varacak bir çağdayız. O halde geri kalan ömrümüzü marifet ve ibadetle geçirmeli, ahiret tedariki görmeliyiz. 3 aylık kara kış için elimizden geldiği, gücümüzün yettiği kadar bir hazırlık ve tedarik telaşına düşüyoruz da, ebedi hayatımız için hiçbir tedarikimiz ve hazırlığımız olmayacak mı? Uzun, çok uzun bir yola ve yolculuğa çıkacağız. Yanımızda azık bulunmasın mı? Şuradan İstanbul'a, Ankara'ya gitmeye kalksak, yanımıza çörekti, börekti, köfteydi, ekmeydi bir azık alıyoruz. Uzun ahiret yolculuğuna elimiz boş mu çıkalım? Ömür sermayesi hayasızlık, edepsizlik ve Allah-u Teala'ya isyanlarla telef edilebilecek bir ganimet değildir. Geceler ve gündüzler bir makas gibi bu fani ömür kumaşını biçip doğramaktadır. Ahiret hayatında çırılçıplak kalmak istemiyorsak, o ömür kumaşından kendimize ayıplarımızı örtebilecek bir libas, bir elbise biçmek zorundayız. Yakında, hem de çok yakında tabut denilen o cansız at kapımıza gelip bizi bu fani alemden o baki ve ebedi aleme götürecektir. En sevdiklerimiz ve yakınlarımız bizi amel sandığı olan karanlık kabre yerleştirip savuşup gideceklerdir. Orada amellerimizle baş başa kalacağız. İnsan öyle bir hayat geçirmelidir ki dünyası mamur ve ahireti pürnur olmalıdır. Dünyanın mamur olması Allah-u Teala'ya iman, Resul-ü Müşteba'ya iman, Allah ve Resulüne muhabbet, yaşanılan ülkede istiklal ve hürriyet, alın teri, ırz, iffet, haya, ibadet, çalışkanlık, helal kazanmak, helal kazancını Allah yolunda harcamakla mümkündür. Dünyaları bu saydığımız şartla mamur olanların elbette bu hayırlı amelleri dolayısıyla ahiretleri de pürnür olur. Yani bu hayırlı ve yararlı ameller kişiye dünyada huzur ve rahat sağladığı gibi ahirette de ebedi saadet ve selamet sağlar. Ve o ebedi hayatı pürnür kılar. Yoksa dünya hayatını tembellikle, şuna buna yük olmakla, arsızlıkla, yüzsüzlükle, hayasızlıkla, nefsinin ve şeytanın esiri olmakla, düşmanla gülünç düşmekle geçiren kafirlerin, günahkarların, cahillerin ve gafillerin dünyaları kendilerine bir zindan ve ahiretleri de azap ve hüsran olur. Öyleyse, ecel şarabını içmeden, bu alemden göçmeden, sayılı nefesler boşuna gelip geçmeden güzel ve hayırlı ameller işlemeli. Geçimleriyle mükellef bulunduğumuz evlat ve ihalimize temiz ve rahat bir hayat sürdürmeye çalışmalı, ırz ve iffetimizi hassasiyetle korumalı, iç ve dış din ve devlet düşmanlarına karşı uyanık bulunmalı, hürriyet ve istiklalimize tasallut edeceklere fırsat ve imkan bırakmamalı, yavrularımızı vakur, kimseye boyun eğmeyen, bizden sonra ele güne yüz suyu dökmeyen, şerefli, haysiyetli, dinine, milletine, devletine yararlı olacak derecede kabiliyetli birer fert olarak yetiştirmeliyiz. Onlara temiz bir isim, şerefli bir aile ocağı, hür ve müstakil bir ülke, bağımsız ve özgür bir kavim ve millet bırakabilmek için gecemizi gündüzümüze katmalı, fani ve çabuk geçici dünya zevk ve lezzetleriyle yetinmeyerek ebedi hayatın sonsuz nimetlerini fırsat eldeyken burada tatmalı, kalplerimizden aşkullah, muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah'tan gayrı ne varsa hepsini atmalıyız. Bütün bu saydıklarımız hem Müslümanlık hem de insanlık vazifelerimizdir. Unutmayalım ki
alemlere rahmet olarak gönderilen Habibi Hedibi Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz hiç ölmeyecek gibi dünya için, hemen yarın ölecekmiş gibi ahiret için çalışmamız gerektiğini tebliğ ve beyan buyurmuşlardır. Kıymetli dinleyenler, insanoğlu bu dünya hayatında sefere hazırlanan bir yolcu gibidir. Madem ki faniyiz, madem ki her nefis gibi bizler de önünde sonunda ölümü tadacağız, o halde bu alem bir konak, bir mola yeridir. Böyle bir konakta mola verilince sere serpe yatılmaz. Yolculuğun asıl ondan sonra başlayacak uzun ve meşakkatli bölümü için hazırlık yapılır, tedarik görülür. Bu itibarla insanoğlu da fani dünya hayatında o uzun ve ebedi yolculuk için gerekli bütün hazırlıklarını yapmalıdır. Bu hazırlığın başında iman gelir. Sonra ibadet ve taat, salih ameller, günahlardan ve bütün kötülüklerden kaçınmak, eliyle ve diliyle kimseye zarar vermemek, üzerinde kul hakkı bulundurmamak, karıncadan file kadar bütün mahlukat-ı ilahiye karşı şefkatli ve merhametli davranmak gerekiyor. Bütün bunlar o büyük yolculuk için tedarikli bulunmaktır. Kıldığımız her namazın ömrümüzün son ibadeti olabileceğini, yaptığımız her hayrın bu fani alemde yapabileceğimiz son hayırlı iş olacağını düşünmeli ve her gece yatağımıza girince bunun son uykumuz olmasının muhtemel olduğunu hatırlamak gerekiyor. Zira ölüm ansızın çıka gelir. Azrail aleyhisselam her gün, her an bizleri takip etmektedir. Ne zaman, nerede ve nasıl karşımıza çıkıvereceği hiç belli olmaz. Bunun için kula gereken daima ölüme hazırlıklı yolculuk içinde tedarikli bulunmaktır. Kıymetli dinleyenler, gerçek bu olduğuna göre tövbe ve istiğfara devam etmeli. Tevhid ve salatu selamı dilimizden eksik etmemeliyiz. Kulluk makamında daim ibadet ve taatte kaim olmalıyız. Allah-u Teala'nın her biri emirlerine hakkıyla ve layıkıyla uymalı, kulluk görevinin şan ve şerefini nefsimizde duymalıyız. Kulluk görevlerimizin en başında da Rabbimizin nehyettiklerinden bir canavardan kaçarcasına kaçmak ve sakınmak gelir. Zerre kadar bile olsa bütün hayırlara koşmalı, zerre kadar bile olsa bütün şerlerden kaçmalıyız. Hasılı, Azrail aleyhisselam emri ilahiyle geldiği zaman bizi bu hal üzere bulmalıdır. Bu arada hiç ölmeyecekmiş gibi dünya içinde çalışmamız zaruri ve elzemdir. Zira mensubu olmakla övündüğümüz dini mübin İslam ve yine bir ferdi olmakla iftihar ettiğimiz Müslümanın kıyamete kadar dünya üzerinde payidar olabilmesi, bu sayu gayretimiz neticesinde Cenab-ı Hakk'ın tevfikini refik etmesi sayesinde mümkündür. Kısacası elimiz kârda, gönlümüz yârda olmalıdır. Elimiz kârda deyince hiç şüphesiz helal kâr, helal kazancı kastediyoruz. Doğruluk ve sadakatten ayrılan tembel, atıl ve batıl milletler tarih boyunca hürriyet ve istiklallerini muhafaza edememişlerdir. Allah Azimüşşan bizlere akıl, idrak, irfan, isan, sıhhat, kuvvet, baş ve ihsan buyurmuştur. Nasıl ki dedelerimiz sana cennet gibi bir vatanı bırakmışlarsa, bize de cennet vatanı imar etmek düşer. Evet, babalar ekerler ve çocukları meyvelerini yerler. Şu halde babalar iyi şeyler ekerlerse, evlatlarına iyi mahsuller bırakacakları gibi, kötü şeyler ekerlerse, o kötü mahsul de yine evlatlarına intikal eder. Her baba evladına iyi ve hayırlı bir miras, temiz ve şerefli bir isim, mamur bir ülke bırakmakla mükelleftir. Kıymetli dinleyenler, şimdi bir ara verelim. Aradan sonra inşallah programımıza kaldığımız yerden devam edelim.

0: Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek. Selman Özdemir'le Gülistan kısa bir aradan sonra devam edecek.
1: Haydi gel desem, seninle Sultanlar Sultanı'na gidelim. Gelmez misin? Daha ne zamana kadar erteleyeceksin? Biter mi zannediyorsun dünya işleri? Biter mi zannediyorsun şeytan ve nefsin daha sonra demelerini? İstemez misin sahabelerin diz çöktüğü yerde diz çöküp günahlara pişman olmayı? İstemez misin Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin mescidinde aynı yerde namaz kılmayı, bastığı yerlere edeple basmayı? İsmet Gödel hocamızın anlatımları bayanlara özel bayan hocalar eşliğinde kainatın en değerli mekanına umre için gidiyoruz. Erken kayıt fırsatlarını kaçırmayın. Detaylı bilgi için 0543 224 0108 0543 224 0108

Mukaddesat, mukaddesat. İlim ve hikmet, ilim ve hikmet. Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan devam ediyor. Selman Özdemir'le Gülistan.

Kıymetli dinleyenler, programımıza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu buyuruyor ki: "Ey iman edenler, Allah-u Teala'nın rızasına aykırı şeyler işlemekten sakının ve imanlarında, ahitlerinde, hak dinde niyet, söz ve fiil bakımından her hususta sadıklarla beraber olun." Diğer bir ayet-i kerimede de "Kötülerle olursanız onlara isabet edecek bela ve musibetler size de isabet eder" buyurmaktadır. Hal ve hakikat böyle olunca iman sahiplerine düşen en büyük vazife kötü, asi ve günahkar kişilerden ayrılmak, iyi, salih ve muttaki kişilerle bulunmaktır. Gaflet edilmemesi gerekir ki bir hadis-i şerifte yalnız sağ olanların değil, hatta ölülerimizin dahi iyi ve salih kişilerin civarına defnolunması emir ve ferman buyurulmaktadır. Dünya hayatında kötü komşularımızdan tedirgin ve rahatsız olduğumuz gibi, kötülerin yanına gömülen ölülerimizin de onların görecekleri azaptan huzursuz olacakları muhakkaktır. Kıymetli dinleyenler, bizden önce gelip geçmiş kavimlerden azgınlıkları ve taşkınlıkları dolayısıyla ilahi bela ve musibetlere uğrayarak mahv ve helak olmalarından elbette ibret almalıyız. Nitekim bizim ve azgınlık ve taşkınlıklarımız yüzünden maruz kaldığımız bela ve musibetler bizden sonra geleceklere ders ve ibret olacaktır. O halde Allah-u Teala'ya karşı isyan ve tuğyana devam ederek ilahi azaba müstahak olmamak ve bizden sonrakiler için kötü birer örnek teşkil etmemek mecburiyetindeyiz. Ey aşık-ı sadıklar, Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri bir hadis-i kutsisinde şöyle buyurmaktadır: "Ben azimüşşan, kulluk ve ibadete layık ve müstahak mabudum. Bu mülkün müstakillen maliki ve mutasarrıfı ancak benim. Başınızda bulunan emirlerinizin kalpleri, kudret ve kuvvetleri ve iradeleri benim kudret elimdedir. Eğer kullarım bana karşı itaatli bulunurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini onlara karşı merhametli kılarım. Eğer bana asi olurlarsa, onları idare eden kullarımın kalplerini isyan eden o kavme karşı gaddar ve merhametsiz kılarım. Onun için sizi idare edenlere, size kötü davrananlara, haksızlık ve zulmedenlere sövüp saymayınız. Belki işlediğiniz isyan ve günahlardan ötürü tövbe ve istiğfarda bulununuz ki ben azimüşşan onların kalplerini size karşı insaflı ve merhametli kılayım." Programımızın başından beri kişi ister dünyada ister ahirette kazandığının karşılığını veya cezasını bulur. Bunu söylemiştik. Zira Erhamer Rahim'in olan Allah-u Zülcelal ve Kemal Hazretleri tek hücreden ibaret bir mahlukunun dahi zarar görmesine razı değildir. Ne var ki kul isyanda ısrar ve sebat ederek Allah-u Teala'ya itaatten çıkarlarsa Allah-u Azimüşşan o asi kulundan intikamını yine kulu eliyle alır. Adetullah böyle cereyan etmiştir ve böyle olacaktır. Nasıl ki bir pisliği süpürüp temizledikten sonra o süpürgeyi ateşe atarak yakarsak, asi kullarının isyan pisliklerini de Allah-u Teala bir başka asi kulunu süpürge gibi kullanarak temizler ve bu temizlik ameliyesine memur ettiği zalimi de cehenneminde yakar. Hayrın ve şerrin ve her şeyin Allah-u Teala'dan, Allah-u Teala tarafından olduğuna inanan bir Müslümana, bu itikadı benimseyen bir kimse arkasından yetişerek ensesine şiddetli bir tokat atar. Tokatı yiyen geriye dönüp bakınca da "Neye şaşırdın?" der. "Senin inancına göre her şey Allah-u Teala'dan değil mi?" O sünni Müslüman kendisine şöyle cevap verir: "Amenna ve saddakna." Evet, her şey Allah-u Teala'dandır ama hangi zalimi bu işe memur buyurdu diye baktım. Ey aşık-ı sadık, Allah-u Sübhanehu ve Teala Hazretleri biz nasıl olursak öyle tecelli buyurur. Biz Allah-u Teala'yı zikredersek Allah-u Azimüşşan da bizi zikreder. Bakara suresinin 152. ayet-i cellesinde mealen Rabbimiz, "Siz beni taatle anın ki ben de sizi cevapla anayım." Biz Allah-u Teala'nın dinine sarılır, onun kitabında çizdiği hak yoldan ayrılmaz, onun dinine yardım edersek
Allah Azimüşşan da bize her hayırlı işimizde yardım eder, bizleri mansur ve muzaffer kılar. Muhammed Suresi 7. Eğer siz Allah-u Teala'nın dinine ve Resulüne yardım eder,

bir ahdimiz vardır. Bela dedik. Ve ondan gayri kulluk ve ibadete layık ve müstahak hak mabut olmadığını ve olamayacağını kabul ve tasdik ettik. Bu dünya alemine gönderilmemizden maksadın da ancak Rabbimize kulluk ve ibadet etmek olduğunu yakinen biliyoruz. Şu halde bu ahdimize vefa etmemiz ve bu sözümüze sadık kalmamız gerekir ki Allah Azimüşşan da bize ahdini yerine getirsin. Bakara suresi 40 mealen ahdime vefa ve bana iman ve itaat edin ki ben de ahdinize vefa edeyim. Ahdi bozmayın ve benden korkun. Kıymeti dinleyenler, her işin başı Allah korkusudur. Onun için Ehlullah Allah-u Teala'dan korkmayandan kork buyurmuştur. Allah-u Teala'dan korkmak ancak ve yalnız ona kulluk ve ibadet etmekle, bize bahş ve ihsan buyurduğu sayısız nimetlere şükretmekle, onu her nefeste zikretmekle olur. Şükür deyip geçmemelidir. Daha önceki programlarımızda uzun uzun anlatmaya çalıştık. Allah-u Teala'nın bahş ve ihsan buyurduğu malın şükrü, yine Allah-u Azimüşşan'ın emri gereğince zekat ve sadaka vermekle, muhtaç olanları doyurmakla, çıplakları giydirmekle olur. Yalnız dille şükretmek, Allah-u Teala'yı şükürsüz olarak zikretmektir. Bize ihsan buyurulan vücut ve sıhhatin şükrü ibadettir. İbadetlerin en eftali olan namazdır, oruçtur. Bu vücudu ve bu sıhhati ibadet yolunda kullanmaktır. Nitekim ömrün şükrü de bir lahza kaçırmaksızın sayılı nefesleri ibadet ve taatle geçirmektir. Rabbine karşı suç ve kötülük işlemekten kaçınmaktır. Hicr suresi 99'da mealen Rabbimiz Allah'ımız Celle Celaluhu sana yakin olan gelinceye kadar Rabbine ibadet et. Güzelliğin şükrü ırz ve iffetini korumaktır. Gözün şükrü her şeye ibretle bakmaktır. Kulağın şükrü hak kelamı duymaktır. Dilin şükrü lisan-ı zikrullah ile süslemektir. Yalan söylememek ve dedikodu etmemektir. Ağzın şükrü helal yemektir. Kalbin şükrü iman ve muhabbetullah ve muhabbet-i Resulullah ile tezyin etmektir. Ellerin şükrü onları birer marifetle süslemek ve bunu Allah-u Teala'nın yolunda kullanmaktır. Ayakların şükrü Allah-u Teala'nın rızasına uygun ve müsaade buyurduğu yere basmaktır. Zikrin en yücesi, en ulusu ve eftali kelime-i tevhiddir demiştik. Kelime-i tevhid 7 mübarek kelimeden ibarettir. Bu mübarek kelimelerin birçok hikmeti ve sayılamayacak kadar çok nimeti vardır. Bu hikmetlerden birincisi, bu kelime-i mukaddeseyi diliyle söyleyen ve kalbiyle iman eden kimse cehennemden azad olur ve cennete girer. Bilindiği gibi cehennem 7 tabakadır. Her kelime narın bir derekesini söyleyen namına kilitler. Cennetin de anahtarı olduğundan söyleyene cennetin 8 kapıları açar. İkinci hikmeti, bu alemi şuhuda gelen insanoğlu bu alemden sonra 7 müşkille karşılaşır. Bu müşkillerden birisi bu alemden ayrılmaktır ki bu ayrılış ölümle başlar. İnsan bu alemden ya imanla veya Allah-u Teala'ya sığınırız, imansız olarak küfr ile ayrılır. Tevhid edenler ruhlarını iman ile teslim ederler. Üçüncü hikmeti, insanoğlunun bu alemden sonraki üçüncü müşkil kabirdir. Kabir ya zulmetli, karanlık veya nurani, aydınlık olur. Kelime-i tevhidi diliyle söyleyen ve kalbiyle tasdik edenin kabri tevhid nuru ile nurlu olur. Dördüncü hikmeti, dördüncü müşkil kabre girdikten sonra münkereyn denilen sual meleklerinin sorularına doğru cevap vermektir. Tevhid eline bu soruları kolaylıkla cevaplandırmak nasip ve müyesser olur. Beşinci hikmet. Beşinci hikmet mahşer günüdür. O gün birçok yüzler kara ve birçok yüzler ak olacaktır. Tevhid ehlinin yüzleri işte o muhlik günde ak olur. Altıncı hikmet mizan. İyiliklerle kötülüklerin tartılacağı o mizanda tevhid ehlinin hasenat, iyilik kefesi ağır olur. Zira aşk ile bir tevhid okumanın sevabı 7 kat yerlerden ve 7 kat göklerden ağırdır. 7.

0: Bütün bu vartaları atlatan kulun cennete veya cehenneme mi gideceği meselesidir. Tevhid ehlinin yolu cennet yoludur. Bu yedi mübarek kelime hürmetine Hak Teala tevhid eden kullarını bu yedi müşkilden halas buyurur, kurtarır. Tevhid ehlini şeytan vesvesesinden de korur. Çünkü kelime-i tevhid mana bakımından şeytanı yakan muazzam bir ateştir. Nazargâh-ı ilahi olan kalbe girecek, sızmaya çalışacak sinsi düşmanlara engeldir. Gönüller zikrullah ile bütün kötülüklerden, pisliklerden arınır ve paklanır. Zikrullah ile yüzler aklanır ve zikredene cemali la yezal zahir olur. Allah-u Teala'nın salih kulları Mevla'yı her an, her zaman ve her mekanda zikrederler. İşte o zaman Allah Celle Celaluhu de salih ve aşık kullarını zikreder. Zikrullah vücutta cennet kokusu ve ruha kuvvettir. Zikrullah gözlerin nuru ve kalplerin sürurudur. Zikrullah kalbi Allah nuruyla nurlandırır, Allah aşkıyla şuurlandırır. Zikrullah şeytan ivasını kalpten uzaklaştırır. Zikrullah her derde deva ve her manevi hastalığa aynı şifadır. Şeytan Mevlasını zikredenden nefret eder ve kaçar, ona yaklaşamaz. Zikri daim olanın kalbi naim olamaz. Zikredenin kalbi bütün kalpler öldüğü gün diridir. Uyanık kalpliler de şeytan vesvesesi olamaz. İster gizli ister aşikar zikrin eftali, huzur ve huşu ile, aşk ve şevk ile inanarak, iman getirerek La ilahe illallah demektir. Ve bu manevi nimetten yemektir. Hadis-i şerifte zikre devam edenler Allah-u Teala'nın o metin kalesine sığınmış, bütün korkulardan emin olmuş ve iki alemde de her türlü bela ve musibetlerden kurtulmuş olurlar. Zira bir hadis-i kutside de Fahri Alem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Allah-u Teala'dan naklederek buyuruyor. La ilahe illallah kelime-i münciyesi benim metin kalemdir. Her kim o kaleme sığınırsa dünya ve ahiret azaplarından emin olur. Allah korusun Celle Celaluhu, her kim kelime-i tevhid getirmez ve bu metin kaleye sığınmazsa o kimse şakilerden olur ve ebedi azap yolunu boylar. Kıymetli dinleyenler, programımızın sonuna geldik. Buraya kadar bu kıymetli eserde zikreden kelamları sizlere aktarmaya, anlatmaya gayret ettik. Bizler radyo programcısıyız, hoca değiliz. Elimizde kıymetli eserler var. Bu eserlerde zikredilen, ehli sünnete uygun bu kıymetli kelamları sadece size aktarmakla mükellefiz. Mevla Teala Hazretleri hata, kusur ve günahlarımızı affeylesin. Razı olduğu şekilde yaşamayı cümlemize nasip eylesin. Son nefesimizde kelime-i şehadet ile çene kapayıp Mevla Teala Hazretlerinin huzuruna varabilmeyi cümlemize nasip eylesin. Allah-u Teala'ya emanet olunuz.
1: Dinlemekte olduğunuz program bir tanıtımdır.
2: Kimi zaman sevindik, kimi zaman hüzünlendik. Kimi zaman bir tebessümde hayat bulduk. Kimi zaman acıyla yandı yüreklerimiz. Aynı göğü paylaştık. Mazluma umut, çocuğa neşe, muhtaca sevinç olduk. Biz paylaştıkça, sevdikçe, merhamet ettikçe biz olduk. Adak, akika, şükür, sadaka niyetine kurbanlarınızı kesiyor, yoksulların sofrasına ulaştırıyoruz. Emanetleriniz nida ile duaya dönüşsün. 0543 224 0108 0543 224 0108 nida.org.tr.
1: Bir tanıtım dinlediniz.
3: Mukaddesat, mukaddesat, ilim ve hikmet, ilim ve hikmet.
2: Gülistan, Gülistan. Selman Özdemir'le Gülistan sona erdi. Selman Özdemir'le Gülistan.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre Resulullah şöyle buyurdu: "Yanında anıldığım halde bana salavat getirmeyen adamın burnu yere sürtülsün."

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Rablerine karşı gelmekten sakınanlar da grup grup cennete sevk edilirler. Cennete vardıklarında oranın kapıları açılır ve cennet bekçileri onlara şöyle der: Size selam olsun, tertemiz oldunuz. Haydi, ebedi kalmak üzere buraya girin. Zümer Suresi 73. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, şüphesiz namazdan en çok sevap kazanacak insanlar uzak mesafelerden camiye yürüyerek gidenlerdir. Namazı imamla birlikte kılmak için bekleyen kimsenin sevabı, namazı tek başına kılıp sonra uyuyan kimseden daha büyüktür. Buhari Ezan 31, Müslim Mesacit 277, Ebu Davud Salat 48, İbn-i Mace Mesacit 15.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Güzel insan odur ki vicdanıyla barışır. Şan, şöhret, makam değil, Allah için yarışır. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

Ebu Humeyd Es-Saidi'den radıyallahu anh rivayet edildiğine göre o şöyle demiştir. Ashab, ey Allah'ın Resulü, sana nasıl salavat getirelim dediler. Resulullah Efendimiz şöyle deyin buyurdu. Allah'ım, İbrahim'e rahmet ettiğin gibi Muhammed'e, eşlerine ve zürriyetine de rahmet et. Ve İbrahim'e bereket verdiğin gibi Muhammed'e ve ailesine de bereket ver. Şüphesiz sen övülmeye layık olansın, çok yücesin.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin gazabından senin rızana sığınırım. İkabından affına sığınırım. Allah'ım, başka değil, senden yine sana sığınırım. Seni hakkıyla sena etmekten acizim. Sen yüce zatını nasıl sena ettiysen öylesin. Müslim, Salat 222.

küçük bir tebessüm, içten bir selam, içten bir selam. Dosta hatır soran bir iki kelam. Kısaca diyor ki insana İslam, ihlasla yaptığın her şey ibadet. İhlasla yaptığın her şey ibadet. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrı.

0: Sahabeden Nasihatler. Ebu Umame el-Bahili radiyallahu anh'ın nasihatleri. O, Sudey bin Aclan bin Vehbel Bahili'dir. Resulullah'ın vefatından sonra Humus kentine yerleşmiştir. Kendisinden birçok ilim nakledilmiştir. Veda haccı sırasında yaşı 30'du. Rivayet edildiğine göre kendisi ağacın altında Resulullah'a bağlılık yemini edenlerden biridir. Keramet sahibi birisi olduğu da rivayet edilerek bazı kerametleri de nakledilmiştir. Bir rivayete göre 86, diğer rivayete göre ise 81 yaşına kadar yaşamıştır. Rivayet ettiği hadisler 6 hadis kaynağı olan Kütüb-i Sitte'de aktarılmıştır. 1. Nasihat: Müminlere verilen nur, münafıklara verilmeyecek. Bu seçkin sahabiden nakledilen nasihatlerden biri de değerli öğrencisi Süleym bin Amir'in naklettiği şu nasihattir.
1: Şam kentinin kapısındaki bir cenazenin defni için yola çıktık. Bizimle beraber Ebu Umame el-Bahili de vardı. Cenaze namazı kılınıp defin işlemi başlayınca Ebu Umame orada bulunanlara şöyle hitap etti: Ey insanlar! Muhakkak ki siz içinde iyilikleri ve kötülükleri paylaştırdığınız bir evde sabahlayıp akşamladınız. Bu evden ayrılıp başka bir eve yerleşmeniz yakındır. Yerleşeceğiniz ev ise içinde yalnızlığın, karanlığın, kurtçukların ve darlığın bulunduğu şu kabirdir. Allah'ın kabrini geniş tuttuğu kişiler müstesna. Daha sonra siz mahşer yerine intikal edeceksiniz. Nerede olursanız olun, Allah'ın emri, ölüm sizi bulacak. Bir takım yüzler bembeyaz, bir takım yüzler de simsiyah kesilecek. Sonra başka bir yere intikal edeceksiniz. İnsanları simsiyah bir karanlık bürüyecek ve sonra nur insanların arasında paylaştırılacak. Mümine nur verilecek ama kafir ve münafıklara verilmeyecek. İşte bu Allah'ın kitabında örnek olarak getirdiği olaydır. Yahut o kafirlerin hali derin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulut. Birbiri üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarıp uzatsa neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye Allah nur vermemişse artık o kimsenin nurdan hiçbir nasibi yoktur. Nur suresi 40. ayet meali. Nasıl ki kör birisi gören kişinin gözünden faydalanamıyorsa aynı şekilde kafirler ve münafıklar da müminlerin nurlarından faydalanamayacaktır. Münafık kişi müminlere seslenip şöyle diyecektir: Bizi bekleyin, nurunuzdan bir parça ışık alalım. Bu münafıklara arkanıza dönün de bir ışık arayın denilir. Hadid suresi 13. ayet meali. Allah bununla münafıkları kandırmıştır. Sonra Ebu Umame radıyallahu anh şu ayeti okudu: Münafıklar Allah'ı aldatmaya çalışırlar. Allah da onların bu çabalarını başlarına geçirir. Nisa suresi 142. ayet meali. Bunun üzerine münafıklar nurun paylaştırıldığı yere gidip nur aramaya başlarlar. Lakin bulamazlar. Müminlerin yanına geri dönerler fakat aralarına içinde rahmet, dışında azap bulunan bir sur çekilmiştir. Münafıklar müminlere seslenecek ve şöyle diyecekler: Biz sizinle beraber değil miydik? Sizinle beraber namaz kılmıyor ve savaşa çıkmıyor muyduk? Müminler de şöyle cevap verecektir: Evet, ama siz kendi başınızı belaya soktunuz. Fırsat beklediniz, şüpheye düştünüz ve kuruntular sizi aldattı. O çok aldatan şeytan sizi Allah hakkında bile aldattı. Nihayet Allah'ın emri gelip çattı. Hadid suresi 14. ayet meali. Daha sonra Ebu Umame şu ayeti okudu: Bugün artık ne sizden ne de kafirlerden kurtulmanız için hiçbir fidye kabul edilmez ve varacağınız yer de ateştir. Size yaraşan odur. Orası ne kötü bir dönüş yeridir. Hadid suresi 15. ayet meali.
0: Ebu Umame radıyallahu anh'tan nakledilen bu nasihat çok açık ve nettir. Ebu Umame, Kur'an'ın manaları hakkındaki bilgisiyle mahşer günü insanları bekleyen bu tehlikeli durumlar hakkında onlara bir hatırlatma yapma fırsatını değerlendirmiştir. Burada kişi şöyle bir soru sorabilir: Kabirde insanlara nasihat etmek Resulullah'ın yaptığı bir davranış mıydı? Buna şöyle cevap verilir: Bu davranış Resulullah'ın sürekli yaptığı sabit bir davranış değildir. bu davranışı ara sıra ve bazı sebeplere binaen yapıyordu. Bera bin Azib radıyallahu anh'tan rivayet edilen meşhur hadiste olduğu gibi, kabrin defin için henüz hazır hale getirilmemiş olması ve buna benzer sebepler örnek verilebilir. Sahabenin de bu konudaki davranışlarını inceleyen kişi, onların da bunu sürekli yapmadıklarını ve sadece ihtiyaca binaen yaptıklarını görecektir. Zira onlar kabrin kazılması ve ölünün defnedilmesi gibi gözle görünen şeylerin nasihat olarak yeterli geleceğini düşünüyorlardı. Zira ölümün kendisinde bir korku ve ibret vardır. Kabir, varlığıyla tek başına sessiz bir nasihatçi gibidir. Ebu Umame radıyallahu anh da kabrin başında şahit olduğu bazı şeylerden dolayı nasihat etmiş olabilir. Zira kendisi Şam beldesinde yaşıyordu ve hayatının sonlarında da Şam beldesi büyük olaylara şahitlik etmişti. Allah en iyisini bilendir. Ebu Umame el-Bahili radıyallahu anh'ın nasihatine tekrardan geri dönelim. Ey insanlar! Muhakkak ki siz içinde iyilikleri ve kötülükleri paylaştırdığınız bir evde sabahlayıp akşamladınız. Bu evden ayrılıp başka bir eve yerleşmeniz yakındır. Yerleşeceğiniz evse içinde yalnızlığın, karanlığın, kurçukların ve darlığın bulunduğu şu kabirdir. Allah'ın kabrini geniş tuttuğu kişiler müstesna. Evet, işte dünya hayatı bundan ibarettir. İçinde amellerin yapıldığı ve rekabetin bulunduğu bir meydandır. İyiliklerin ve kötülüklerin meydanıdır. Bu meydanda insanlar, Resulullah'ın şöyle buyurduğu gibidir. Herkes sabahtan pazara çıkar, nefsini satar. Kimi onu azat ederken, kimi de helak eder. Her kim iyilikleri kazanmak için çaba gösterirse, o kişi nefsini azat etmiş demektir. Her kim de kazandığı kötülükler yüzünden büyüyen hesabını takmayarak yaşıyorsa, bu kişi de nefsini helak etmiş demektir. Bir gün geldiğinde bu rekabet yarışında alınan

içinde bulunduğu kabirde devam eden iyilikleriyle sevinip mutlu olacaktır. Her kim de öldükten sonra arkasında sebep olduğu kötülükleri bırakmışsa, içinde bulunduğu hal bir önceki halin tam aksi olacaktır. Bu kişinin kötülükleri, insanların Rablerinin huzuruna çıkacağı kıyamet gününe kadar yazılmaya devam edecektir. Bu halde olmaktan Allah'a sığınırız. Kişi kabrini genişletecek ve karanlığını da aydınlığa çevirecek ameller işlemeye gayret etsin. Zira Allah'ın yalnızlıklarını giderdiği kişiler müstesna, kabirdekilerin içinde bulundukları yalnızlık ne kadar da büyük bir yalnızlıktır. Aynı şekilde Allah'ın rahmeti ve işledikleri salih ameller sebebiyle kurtulanlar, müstesna, kabirdekilerin pişmanlıkları ne kadar uzun bir pişmanlıktır. Bu ürkütücü meydan için çok hazırlık yapmamız gerekir. Kul şunu iyice anlamalıdır ki, her kim yürüdüğü yolda ve gizli hallerinde Allah'a karşı sadık olursa, Allah Celle Celaluhu asla o kişinin ümitlerini boşa çıkarmayacaktır. Her kim de Allah'la bağını koparmışsa, bu kişi dünyasını, kabir hayatını ve ahiretteki yaşamını da harap etmenin eşiğindedir. Yardımsız kalıp başarısızlığa uğramaktan Allah'a sığınırız. Ebu Umame el-Bahili radiyallahu anh'ın nasihatine tekrardan geri dönecek olursak, devamında şöyle söylemişti. Sonra başka bir yere intikal edeceksiniz. İnsanları simsiyah bir karanlık bürüyecek ve sonra nur insanların arasında paylaştırılacak. Mümine nur verilecek ama kafir ve münafıklara verilmeyecek. Burada anlatılan olay bir önceki olay için pekiştirici özelliğe sahiptir. Zira Allah Celle Celaluhu kendisine itaat edildiği için her kimin kalbini nurlandırmışsa bu nur kişinin hem kabir hem de ahiret hayatına kadar uzayıp devam edecektir. Allah Celle Celaluhu her kimin de kalbini günahlara bulaştığı ve kötü sözlerde ve amellerde bulunduğu için karanlıklarla doldurmuşsa bu karanlıkların etkisinin kişinin hem kabirdeki hem de ahiretteki hayatına kadar uzayıp gidecek olan kapının eşiğindedir. Kişinin mahşer gününde bir takım insanlara nur verildiğini görmesi ve kendisinin de bu nurdan bir parça istemesi üzerine nurla arasına engelin girerek nuru elde etmekten aciz kalması ne kadar da büyük bir pişmanlıktır. Bu büyük mahrumiyetten Allah'a sığınırız. İşte Ebu Umame radıyallahu anh'ın sonra başka bir yere intikal edeceksiniz. İnsanları simsiyah bir karanlık bürüyecek ve sonra nur insanların arasında paylaştırılacak. Mü'mine nur verilecek ama kafir ve münafıklara verilmeyecek sözünden maksat, yaşanılacak bu büyük pişmanlıktır. Sonrasında münafıkların şu seslenişlerini düşün. Bunun üzerine münafıklar nurun paylaştırıldığı yere gidip nur aramaya başlarlar. Lakin bulamazlar. Müminlerin yanına geri dönerler fakat aralarına içinde rahmet, dışında azap bulunan bir sur çekilmiştir. Münafıklar müminlere seslenecek ve şöyle diyecekler. Biz sizinle beraber değil miydik? Sizinle beraber namaz kılmıyor ve savaşa çıkmıyor muyduk? Bu nasihat, insanları dışa vurduğu amelleriyle kandıran veya Müslümanların içinde yaşamasının kendisine bir fayda dokunduracağı ya da şefaatçi olacağı düşüncesinde olan münafık şahsiyetli insanlar için korkutucu bir nasihattir. Hayır, vallahi bu düşünce asla doğru bir düşünce değildir. Zira asıl itibara alınacak şey, kişinin iç dünyasının dış dünyasıyla uyum içinde olması ve din düşmanlarından da uzaklaşmaktır. Eğer böyle olmazsa, münafık şahsiyetli kişilerin içinde bulunduğu gerçek hakikat, ahirette ayan beyan ortaya çıkacak ve bu münafıklar pişmanlığın fayda etmeyeceği o günde çok büyük bir pişmanlık yaşayacaklardır. Bununla da yetinmeyip insana çok ağır gelen ve daha da ağırı olmayan şu sözü de işiteceklerdir. Bugün artık ne sizden ne de kafirlerden kurtulmanız için hiçbir fidye kabul edilmez ve varacağınız yer de ateştir. Size yaraşan odur. Orası ne de kötü bir dönüş yeridir. Hadid Suresi 15. Allah

0: hem gizli hem de açık haldeki sözlerimiz ve amellerimizde bize ihlas, samimiyet nasip et. Amin.
1: Sahabeden nasihatler.
2: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
3: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki: Kim ahiret kazancını isterse onun kazancını arttırırız. Kim de dünya kazancını isterse ona da istediğimizden veririz. Fakat onun ahirette hiçbir payı yoktur. Şura Suresi 20. ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki: Karanlık gecelerde mescitlere yürüyerek giden kimselere kıyamet gününde tam bir nura kavuşacaklarını müjdeleyiniz. Ebu Davud Salat 50, Tirmizi Salat 166.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bana verdiğin rızık konusunda beni kanaat sahibi yap ve o rızkımı bereketli kıl. Zayi olan her nimetin daha hayırlısını bana ihsan eyle. Hakim Deavat 1878.
1: İyi bir dost sesi aradığınızda Radyo Nida her an yanınızda. radyonida.com.tr

kibir zerre de olsa barındırma kendinde. Alçaldıkça yükselir gönül Allah indinde. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

Ebu Hureyre'den radıyallahu an rivayet edildiğine göre Resulullah Efendimiz şöyle buyurmuştur: İki cümle vardır ki Rahman olan Allah'a sevimli, dilde hafif, mizanda ise ağırdır. Sübhanallahi ve bihamdihi, Sübhanallahil azim. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih eder, ona

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, dünyalık olarak size her ne verilmişse bu dünya hayatının geçimliğidir. Allah'ın yanında bulunanlar ise daha hayırlı ve kalıcıdır. Şura Suresi 36. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, kılacağı namaz sizden birini yerinde tuttuğu, ailesine dönmesine engel olduğu sürece o kişi namazda sayılır. Buhari Ezan 36, Müslim Mesacit 275, Ebu Davud Salat 20.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
2: Sizler için en güzelini söylüyor, en güzelini dinletiyoruz. Radyo Nida 107.3.

bir nefeslik ömre çağlar koydular. Önüme hayalden dağlar koydular. Hep gülen yüzümü ağlar koydular. Ağlıyor gözlerim, yaşa dönüyor.

Sen özünden kaçarsan, ölüm gözünden kaçar. Sen Kur'an'ı açarsan, Kur'an da seni açar. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

0: Ya. Gönüllere huzur veren radyo, huzur veren radyo. Radyo Nida 107.3.
1: Bütün mevcudatın yegane yaratıcısı. Sen melikler meliki. Sen yüceler yücesi. Alemlerin sahibi. Allah Celle Celaluhu.

Ebu Hureyre'den radıyallahu anh, Resulullah'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Sübhanallahi velhamdülillahi ve la ilahe illallahü vallahu ekber. Allah'ı noksan sıfatlardan tenzih ederim. Ona hamd ederim. Allah'tan başka hiçbir ilah yoktur ve Allah büyüktür demem, bana üzerine güneş doğan her şeyden daha sevimlidir.

toprak nasıl da eğmiş, nice mağrur başları. Fatiha dileniyor şimdi mezar taşları. Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara. Hayatın sırrını.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, Allah'tan geri çevrilmesi imkansız olan bir gün gelmeden önce Rabbinizin çağrısına uyun. O gün sizin için ne sığınacak yer vardır ne de günahlarınızı inkar edebilirsiniz. Şura Suresi 47. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari ezan 30, Müslim mesacit 249, Nesai imamet 42, İbn-i Mace mesacit 16.
0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.

0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, senin ezeli ilminde yapmayı düşündüğüm bu iş, benim dinim, dünyam ve geleceğim açısından hayırlı olacaksa, bu işi benim hakkımda takdir buyur, onu bana kolaylaştır, uğurlu ve bereketli eyle. Eğer bu iş senin ezeli ilminde, benim dinim ve hayatım hakkında ve işimin akıbeti hakkında şerliyse, onu benden geri çevir, beni de ondan vazgeçir ve benim için nerede olursa olsun yalnızca hayırlı olanı takdir et. Sonra beni ona razı kıl. Buhari, Deavat 48.
1: Radyo Nida her an yanınızda. www.radyonida.com.tr

0: Sahabeden Nasihatler.
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın nasihatleri. 1. Bölüm. Gerçek ismi hakkında çokça ihtilaf edilmiş ve Ebu Hureyre künyesiyle meşhur olmuştur. Kendisi Abdurrahman bin Sahr ed-Devsi'dir. Nebevi medresenin en seçkin öğrencilerinden biridir. Resulullah'la arkadaşlık etmiş ve ondan birçok ilim elde etmiştir. Onun hadis ezberlemedeki hafızasına hiç kimse yetişememiştir. Halbuki kendisi Resulullah'la sadece 4 sene arkadaşlık etmişti. Sahabe ve tabiinden de birçok kişi Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan hadis nakletmiştir. Hatta denildiğine göre ondan hadis rivayet eden ravilerin sayısı 800'e ulaşmıştır. İmam Zehebi rahmetullahi aleyh onun hadis ezberindeki hafızası için şöyle demiştir. Onun hadisteki harika hıfzı nübüvvetin mucizelerinden bir parça gibidir. Ebu Hureyre radıyallahu anh hayatında zorlu bir fakirlik çekmiş ve muhtaç halde olmasına rağmen kendini Mescid-i Nebevi'de ilim öğrenmeye adamıştır. Öyle ki kendisi hakkında şöyle söylemektedir. Bir gün kendimi Resulullah'ın kabri ile minberi arasında açlıktan dolayı sara hastalığına yakalanmış gibi yere yığılıp kaldığımı hatırlıyorum. Öyle ki insanlar benim için bu delidir diyorlardı. Kendisi Suffa ehlindendi. Suffa ehli ise İslam'ın misafirleri, malları ve aileleri olmayan kişilerdi. Resulullah'a bir sadaka geldiği zaman ondan bir şey almadan Suffa ehline gönderirdi. Yine kendisine bir hediye geldiği zaman ondan hem kendi için hem de onlar için bir pay ayırırdı. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Ebu Hureyre radıyallahu anh için şöyle dua etmiştir. Allah'ım, bu zayıf kulunu ve annesini mümin kullarına sevimli kıl ve mümin kullarını da onlara sevimli kıl. Ebu Hureyre radıyallahu anh Hicri 57 yılında vefat etmiştir. Buna yakın bir tarihte de vefat ettiği söylenmiştir. 1. Nasihat. Allah'ım, zina etmekten beni koru. Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan güzel nasihatler nakledilmiştir. O nasihatlerden biri de Muhammed bin Sirin rahmetullahi aleyhin aktardığı ve Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ömrünün son anlarında söylediği şu sözüdür.
2: Allah'ım, zina etmekten, büyük günah işlemekten sana sığınırım.
1: Bunu duyan etrafındaki bazı arkadaşları ona, ''Ey Ebu Hureyre, senin gibi birisi bunu nasıl söyler? Sen ki bunca yaşa gelen, şehvetten kesilen, peygamberle yüz yüze konuşup ona biat eden ve kendisinden ilim almış birisin.'' Bunun üzerine Ebu Hureyre radıyallahu anh arkadaşlarına dönüp şöyle dedi.
2: Yazıklar olsun size. İblis halen yaşıyorken beni hangi şey güvende kılabilir?
1: Allahu Ekber. Allah'ı çok iyi tanıyan Allah'tan daha da çok korkar. İşte Resulullah'ın sahabisi olan Ebu Hureyre kendi hakkında şehvet bataklığına düşmekten korkuyor. Yaşı ilerlemesine ilim ve amelde de önde olmasına rağmen gurura kapılmamış, şeytanın süslü vesveselerinden de kendini selamette görmemiştir. Tam aksine dünyayı ardında bırakıp ahirete doğru yol aldığı bu yaşta dahi hay ve kayyum olan ve kulların kalplerini ve idarelerini elinde bulunduran Allah'a bağlı olmaya devam etmiştir. Yaşlı biri olmasına rağmen Ebu Hureyre'nin hali böyleyse, şehvetlerin güçlü ve zinaya davet eden sebeplerinde etkili olduğu bu dönemde istikamet sahibi olmak ve kendilerinde hayrı barındırmakla aldanan bir takım gençler ne söyler acaba? Ebu Hureyre radıyallahu anh'tan nakledilen bu ameli nasihat bize İmam Ahmed'in oğlu Abdullah'ın aktardığı şu olayı hatırlatıyor. Abdullah şöyle demiştir. Babam ölüm anındayken onun yanına oturdum. Elimde de onun sakalını tuttuğum bir bez parçası vardı. Kendisi boğulur gibi oluyordu ki onun öldüğünü zannediyorduk. Sonra uyanıp eliyle şöyle der gibi yapıyordu. Hayır, hayır. Bunu 2 defa yaptı. 3. defa yapınca babama şöyle dedim. Ey babacığım. Sürekli yaptığın şu davranışta nedir böyle? Bana, ey oğulcum, bilmiyor musun dedi. Ben, hayır dedim. Babam, Allah'ın laneti üzerine olsun, iblis benim hizamda ayağa kalkmış ve parmaklarını ısırarak şöyle diyordu. Ey Ahmet, bu sefer de benden kurtuldun. Ben de diyordum ki, hayır, ölünceye kadar daha senden kurtulmuş değilim. Nefislerinin hakikatini, zayıflıklarını ve her anda Allah'ın sebat ettirmesine muhtaç olduğunu bilen bu kişilere helal olsun. Bu kişiler ki asıl helak ve yüzüstü bırakılmanın, Allah'ın bir kulu nefsiyle baş başa bırakması olduğunun, gerçek manada farkına varan kalplere sahip olmuşlardır. Akıllı kişi bu tür ameli nasihatlerden ibret alır ve kendi kendine şu soruyu sorar. Resulullah'ın değerli sahabisi ve öncü alimlerin ölüm anındaki halleri böyleyse onlardan hem ilim hem de amel bakımından daha düşük olan kişiler ölüm anında ne diyecekler acaba? İkinci nasihat. Takva nedir? Bir adam Ebu Hureyre radıyallahu anh'a takva nedir diye sorunca Ebu Hureyre radıyallahu anh şu cevabı verdi.
2: Sen hiç dikenli bir yolda yürüdün mü?
1: Adam evet dedi. Ebu Hureyre,
2: peki yürürken ne yaptın?
1: Adam, dikenleri gördüğümde başka yere döndüm veya yanından sıyrılıp geçtim ya da yürümekten vazgeçtim deyince Ebu Hureyre radıyallahu anh,
2: işte takva budur
1: dedi. Kapalı ve anlaşılması zor olan tariflerin ve zihinleri asıl gayeden uzaklaştırıp karmaşık hale getiren açıklamaların yerine akılda iyice yerleşmesini sağlayan örneklerle anlaşılır kılınmış nasihatler ve büyük manaların bu kadar kolay bir şekilde ifade edilmesi ne kadar da güzeldir. Allah'ın rahmeti üzerlerine olsun. Selefi salihinin sahip olduğu ilim işte böyleydi. Ebu Hureyre'nin yaptığı bu nasihatteki dikkat çekici hususlardan biri, günahları dikene, dikenlerden sıyrılıp kurtulmayı da Allah'a itaate benzetmesidir. Ne kadar da doğru bir benzetmede bulunmuştur. Zira nasıl ki dikenlerin üzerinde yürüyen kişinin ayağına batıp acıtan sivri bir yeri varsa, günahların da kişinin kalbine batan ve acı veren sivri bir tarafı vardır. Kalpleri halen ölmemiş ve günahların acısını ve sivriliğini hisseden kişiler bu acının farkına varabilir. Lakin gece gündüz günah vadilerinde dolaşmalarına rağmen dikenin sivri yerlerini hissetmeyen kişiler için ne çare olabilir ki? Muhakkak ki takva, salih kulların en çok istediği şey ve abid kulların da murat ettikleri en büyük gayedir. Bunda şaşılacak bir şey yoktur. Zira Allah'ın kitabını okuyan kişi, Allah'ın takva sahibi kulları için vaat ettiği ecirleri ve güzel neticeleri bulmakta zorlanmayacaktır. Aynı şekilde takva sahibi kulların hem dünyada hem de ahirette elde edeceği faziletleri ve üstün değerleri bulmakta da zorlanmayacaktır. Bakara suresinin başındaki şu ayetleri okuyan bizler değil miyiz? Elif, Lam, Mim. O kitap, Kur'an, onda asla şüphe yoktur. O, takva sahibi kullar için de bir yol göstericidir. Bakara suresi 1 ve 2. Allah-u Teala'nın takva sahibi kulları sevmesi bile tek başına yetmez mi? Allah takva sahibi kulları sever. Tevbe suresi 4. Takvalı kullar Allah katında özel bir konuma sahiptirler. İyi bilin ki Allah takvalı kullarla beraberdir. Tevbe suresi 36. En güzel akıbet de onlarındır. Allah-u Teala şöyle buyuruyor. Çünkü en hayırlı sonuç takva sahiplerinindir. Hud suresi 49. Üstün şerefe nail olan ve Allah'ın gruplar halinde huzurunda topladığı kişiler de onlardır. O gün takva sahiplerini gruplar halinde Rahman'ın huzuruna toplayacağız. Meryem suresi 85. Bütün samimi ilişkilerin paramparça olduğu kıyamet gününde takva sahipleri dostlukları devam eden yegane kişilerdir. O gün takvalı kullar hariç bütün dostlar birbirlerine düşman kesilecektir. Zuhruf Suresi 67. Hatta Allah-u Teala cenneti onlara nispet etmiş ve şöyle buyurmuştur. Takva sahiplerinin yurdu ne de güzeldir. Nahl Suresi 30. Son olarak takva sahibi kişiler, Allah-u Teala'nın kendileri için hiçbir gözün görmediği, hiçbir kulağın duymadığı ve hiç kimsenin aklına dahi gelmediği cennet nimetlerini hazırladığı üstün şeref ve değere sahip kullarıdır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Allah'ın azabından korkup günahlardan sakınan takva sahipleri mutlaka cennetlerde ve pınar başlarında olacaklar. Hicr 45. Asıl olan kişinin takvanın manasını veya alimlerin bu mana hakkındaki ihtilafını öğrenmesi değildir. Zira asıl önemli olan takvayı yaşanılmış ve vakada var olmuş şekliyle ele alıp açıklamasını yapmamızdır. Çünkü nice okuma yazma bilmeyen ve takva ile ilgili hiçbir açıklamayı da öğrenmemiş kişiler takva sahiplerinin listesinde en üst sıradalar. Nice farklı farklı diplomalar taşıyan insanlara bakarsak takva sahiplerinin listesinin sonlarında olduğunu görürsün. Hatta belki kafir olmalarına sebep olan söz ve davranışlarda bulundukları için listeden dahi çıkmışlardır. Allah-u Teala şöyle buyurmuştur. Yahut o kafirlerin halleri derin bir denizdeki yoğun karanlıklar gibidir. Öyle bir deniz ki onu dalga üstüne dalga kaplıyor, üstünde de bulut. Birbiri üstüne karanlıklar. İnsan elini çıkarıp uzatsa neredeyse onu dahi göremez. Bir kimseye Allah nur vermemişse artık o kimsenin nurdan hiçbir nasibi yoktur. Nur Suresi 40. Allah'ım, bize hem gizli hem de açık halimizde senden korkmayı ve sana karşı takvalı olmayı nasip et. Amin. İkinci bölüm. Birinci nasihat. Cennete mi cehenneme mi gideceğim bilmiyorum. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın ameli nasihatlerinden biri de ölüm anında ağladığı ve ona niçin ağlıyorsun denildiği zaman söylediği şu sözüdür.
2: Ben sizin bu dünyanız için ağlamıyorum. Beni ağlatan yolumun uzun, azığımın az olmasıdır. Cennetle cehennem arasında bir uçurumdayım. Hangisine götürüleceğimi bilmiyorum.
1: Subhanallah. Sahabeden nakledilen ve Allah'la karşılaşmaktan korktuklarına ve yaptıkları amellerini de basit ve önemsiz gördüklerine delalet eden bu tür zühd içerikli nasihatlere ne kadar da çok rastladık. Hatta insan bu tür nasihatleri okuduğu zaman bunların Allah-u Teala'nın şu sözlerini daha iyi anlıyor. Şüphesiz ki o müminler Rablerine olan saygılarından dolayı kalpleri ürperti içindedir. Bu kişiler Rablerinin ayetlerine iman ederler. Rablerine hiçbir şeyi ortak koşmazlar ve yapmaları gereken tüm sorumluluklarını yerine getirmelerine rağmen Rablerine dönecekleri için ya kabul edilmezse ya Allah'ın şanına yakışır şekilde yapmamışsam korkusuyla da kalpleri titreyenlerdir. İşte bunlar hayırlarda yarışmakta ve bu uğurda öne geçmeye çalışan kişilerdir. Mü'minun Suresi 57-61. Ayetler. Bu kişilerin yaşadığı buna benzer durumlarda iki şey dikkat çekiyor. 1. Az önceki ayette de geçtiği gibi bu kişilerin yaptıkları salih amelleri önemsiz ve basit görmeleri. 2. İlim, iman, amel, davet ve cihatta öne geçen kişiler olmalarına rağmen Allah'la karşılaşmaktan ve mahşer günündeki ürkütücü durumlardan korkmaları. Peki bizim gibi itaatlerinde ihmalkar davranan kişiler bu tür durumlar başlarına geldiğinde ne diyecekler acaba? Allah'ım, bizim bütün gücümüz ve kuvvetimiz ancak seninledir. Senin af ve mağfiretinden başka hiçbir şey de orada bize fayda vermez. Yoksa bizim amellerimiz iyisi ve kötüsü birbirine karışan amellerdir ve azığımız da önce olan bu kişilerin azığından daha azdır. Hem dünyada ruhumuzun çekilip alındığı zaman, hem de seninle karşılaştığımız anda, bize geniş lütfun ve rahmetinle iyilikte bulun ya Rabbel Alemin. İkinci nasihat, kendi kusurlarınla ilgilen. Ebu Hureyre radıyallahu anh bir nasihatinde şöyle buyurmuştur.
2: Sizden biriniz kardeşinin gözündeki çöpü görüyor da kendi gözündeki kötüyü unutuyor mu?
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh bu nasihatiyle bir takım insanların meseleleri ölçerken içine düştükleri yanlış metodu düzeltmeyi amaçlamıştır. Zira bazı insanlar kardeşlerini eleştirirken aşırıya kaçıyor, hatalarını çok büyütüyor ve kendi ayıbının eleştirdiği kardeşinin ayıbına eşit veya ondan daha fazla olduğunu unutuyorlar. Bu ise kusurların ve kabahatlerin en büyüğüdür. Kalbini ve dilini koruyan, kendisiyle ilgilenen, kardeşinin ırzından uzak duran ve kendisini ilgilendirmeyen şeylerden yüz çeviren kişiye Allah rahmet etsin. Her kim bu tavsiyeyi ezberler ve kendisiyle amel ederse daima selamet üzere olur ve pişmanlığı da azalır. Tabiinin efendilerinden olan Bekir bin Abdullah el-Müzeni rahmetullahi aleyh, Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu nasihatini açıklama mahiyetinde şöyle der. Kardeşlerinize içinde bulundukları halleriyle tahammül edin. Tıpkı onların size içinde bulunduğunuz halle tahammül etmelerinden hoşlandığınız gibi. Kendisinde bir hata veya yanlış bir davranış gördüğün herkes hemen gözünden düşmesin. Zira karşısındaki kişilerin beşer olması hasebiyle onlarda hata ve yanlışları görmen olağandır. İnsanların günahlarına onların efendileriymişsiniz gibi bakmayın. Tam tersine kendi günahlarınıza bir köleymişsiniz gibi bakın. Kardeşinin gözündeki çöpe bakıp da kendi gözündeki kütüğü terk ederek kendinle çelişme. Eğer böyle yaparsan vallahi adaletli davranmış olmazsın. Selef-i Salihinin bu manaya ait Kur'an'dan yaptıkları güzel çıkarımlardan biri de Katade rahmetullahi aleyhin, "Doğrusu insan kendisine karşı bir şahittir" ayeti hakkında söylediği şu sözüdür. "Vallahi eğer sen istersen insanı başkalarının günahlarına ve ayıplarına bakan, kendi günahlarındansa gafil bir halde görürsün." Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın nasihatinin manalarından biri de İbn-i Teymiye rahmetullahi aleyhin tartışma usulü hakkında işaret ettiği ve bazılarının tartıştığı kişilerin sözlerine körü körüne bağlı olması sonucu kardeşinin gözündeki çöpü görmesine, kendi gözündeki kütüğü ise göremez hale geldiğini ifade ettiği sözüdür. Öyle ki bu kişiler aynı konuda aynı çelişkili sözlere veya daha zayıf ya da daha da çok çelişkili sözlere sahip olmalarına rağmen bunları görmezden gelip sadece tartıştığı şahısların çelişkili sözlerini ve şeriatın naslarına ve akla muhalif olan görüşlerini ele alıp zikrediyorlar. Eğer ki kul kendi ayıplarını görmezden gelip başkalarının ayıplarının şahitliğini yapacak seviyeye gelmişse, Allah korusun bu yüzüstü bırakılmanın ve başarısızlığa uğramanın bir alametidir. Öyle birisinin bu kötü davranıştan uzak durması ve ondan kurtulmak için de Allah'tan afiyet istemesi gerekir. Aynı şekilde samimi ve salih arkadaşlarının yanına giderek onlardan nasihat istemesi ve hatalarını kendisine göstermesini de talep etmesi gerekir. Zira insan bazen kendi kusurlarını göremez. Bu ise ya aslen kusurlarının kendisinde iyice yerleşmesi sebebiyle bunları hissetmediğinden dolayıdır ya da yaptığı şeylerin kusur olmadığını zannediyordur. Üçüncü nasihat, ilme olan ihtiyaç. Adamın biri Ebu Hureyre'ye gelip "Ben ilim öğrenmek istiyorum ama onu daha sonra kaybetmekten veya onunla amel etmemekten korkuyorum" deyince Ebu Hureyre radıyallahu anh ona şöyle dedi.
2: "Bir şeyi hiç bulmamış olman sonradan bulup da terk etmenden daha büyük bir kayıptır."
1: Ebu Hureyre radıyallahu anh ne kadar da güzel bir cevapla karşılık vermiştir. Bu cevap insanlara hayrı öğreten kişi olan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'den miras kalan ilim kandilinden çıkmış bir cevaptır. Ebu Hureyre radıyallahu anh'ın bu şekilde cevap vermesinin sebebi ise, soruyu soran kişinin öğrendiği ilmi unutma, onunla amel etmeme korkusu birçok kişi için de ilmi öğrenmede engel olarak görülmektedir. Bu korkunun ilacı ise ilmi terk etmek değildir. Tam aksine bu korkunun ilacı sahibini kendisini korumaya ve onunla amel etmeye ileten ilmi öğrenmektir. Hem bu ilim kul için Allah korkusunu elde etmesine de yardımcı olacak bir merdiven görevi görecektir. Lakin bazı insanların problemi ilimle amel etme neticesini çabucak elde etmeyi istemeleridir. Bu kişiler bu faydanın hemen geleceğini zannediyorlar. Doğru olansa bu aceleciliğin iyi bir şey olmadığıdır. İbnül Cevzi rahmetullahi aleyh şöyle der: İlmi öğrenmekle kişinin ilme olan arzusu da güçlenir. Tıpkı Yezid bin Harun'un dediği gibi, biz ilmi Allah'ın dışındaki şeyler için talep ettik. Lakin ilim sadece Allah için öğrenilmesi konusunda diretti. Yani ilim bizi ihlaslı olmaya sevk etti demektir. Her kim kendisini fıtri özelliklerden koparmak isterse bilsin ki bu mümkün olmayacaktır. Şeyhülislam İbni Teymiye rahmetullahi aleyh şöyle der: Her kim ilim talep eder veya daha hayırlı gördüğü başka bir amelde bulunur ve bunu da ne Allah ne de başkaları için yapmamış olsa, bu yerilen bir davranış olmaz. Bilakis bu kişi bir takım sevaplar bile elde edebilir. Bu durum ya elde ettiği şeylerin ya da ona benzerlerinin fazlalaşmasıyla olur. Dünyada da elde ettiği bu fazla sevaplarla nimet içinde yaşar. Eğer Allah için yapılmamış bütün iyi ameller yerilmiş olsaydı, bunlar kötülük kabul edilir ve kafirler yaptıkları iyilikler sebebiyle yedirilip içirilmezdi. Bazen Allah için yapılmamış amellerin dünyada sevapları ve faydaları olabilir. Bunlardan biri, Allah'ın o kişiyi yaptığı amelle kendisine yakınlaştırmaya hidayet etmesidir. İşte bu bazılarının şu sözde kastettiği manadır: İlmi Allah'ın dışındaki şeyler için talep ettik. İlimse kendisinin sadece Allah için talep edilmesini istedi. Bir diğer sözde şudur: İlmi talep etmenin kendisi bir niyettir. Yani ilmi talep etmek tek başına sahibine fayda veren bir iyiliktir. Bu ise sadece ilim için söylenilmiş bir gerçektir. Çünkü ilim insana doğru yolu gösteren bir rehberdir. Eğer ilmi severek talep etmiş ve ihlasla tanıyıp elde etmişse, ki zaten ihlas da ancak ilmi talep etmekle gerçekleşir. Yok eğer ilim talep etmek sadece başlangıçta ihlaslı olmayı gerektirir dersek, bu durum kişinin bir türlü ilme adım atmamasına sebep olur. Bütün bu anlatılanlardan maksat şudur: Her kime ilim talep etme hususunda Ebu Hureyre radıyallahu anh'a soru soran kişiye arz olunan korkunun aynısı arz olunmuşsa, bu korkuyu ilim talep etmekle yensin. Zira Allah'ın izniyle ilmi talep etmek, kişinin hayra olan hırsını, niyetini düzeltmeye çalışmasını ve ilme olan bağlılığını daha da arttıracaktır.
0: Sahabeden nasihatler.

Ebu Hureyre Hazretleri anlatıyor. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Her kim günde 100 defa Allah'tan başka ilah yoktur. Sadece tek bir Allah vardır. Onun ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd O'na mahsustur. O her şeye kadirdir mealindeki La ilahe illallahü vahdehu la şerike leh. Lehül mülkü ve lehül hamdü ve huve ala külli şeyin kadir zikrini tekrar ederse bu, o kimse için 10 köle azat etmenin sevabına denk olur ve ona 100 iyilik yazılır. Ondan 100 kötülük silinir ve o kimse için o gün akşama kadar şeytanın şerrine karşı bir sığınak olur. Ve hiçbir kimse onun bu zikri okumasından daha faziletli bir şey yapamaz. Meğer ki başka bir kimse bu zikri ondan daha çok okumuş olsun. Ve yine buyurdu ki, her kim günde 100 defa Sübhanallahi ve bihamdihi derse, denizin köpükleri kadar çok olsa bile hataları bağışlanır.

Günah sofrasından doğrulmayanın gönül sofrasında gözü olur mu? Allah aşkıyla yoğrulmayanın ona naz etmeye yüzü olur mu? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlar.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, seni anmak, sana şükretmek, sana güzelce kulluk etmekte bana yardım et. Ebu Davud, Salat 361.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, kesin gerçekleşecek olan kıyamet koptuğu zaman onun kopuşunu yalanlayacak kimse olmayacaktır. Vakıa Suresi 2. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, bir kimsenin cemaatle kıldığı namazın sevabı, evinde ve çarşı pazarda kıldığı namazdan 25 kat daha fazladır. Buhari Ezan 30, Müslim Mesacit 272.

0: Bir ayet, bir ayet, bir hadis.
1: Gönüllere huzur veren radyo. Radyo Nida 107.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, rahmetini umarak, azabından korkarak kendimi sana teslim ettim. Yüzümü sana çevirdim. İşimi sana ısmarladım. Sırtımı sana dayadım. Sana sığındım. Senden başka sığınak, senden başka dayanak yoktur. İndirdiğin kitaba ve gönderdiğin peygambere inandım. Muttefekun aleyh.

Kalbini bağla ki hak kemendine, düşme mahşer günü yargı derdine. Sen kendi yargıcın ol da kendine. De ki Allah için ne yaptın bugün? Allah için ne yaptın bugün? Radyo Nida, hayatın sırrını anlayanlara.

Nasıl ki bari yanar gün kızınca sahranın, benim de ruhumu yaktıkça yaktı hicranın. Harim-i Pakin'i can atmak istedin.

giden zaman içinde bir kafesteyim. Kurumuş nur bağım, amette ise ahesteyim. Bu son ben artık, iman ile belki son nefes.

Sevban radıyallahu an anlatıyor. Resulullah Efendimiz namazdan sonra 3 defa Allah'a istiğfar eder. Allahümme entes selam ve minkes selam. Tebarekte ya zel celali vel ikram derdi. Hadisi rivayet edenlerden biri olan Evzai'ye istiğfar nasıl söylenir diye sordular. Kişinin estağfirullah, estağfirullah, Allah'tan bağışlanma isterim, Allah'tan bağışlanma dilerim demesi şeklinde cevabını verir.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin duaları. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle dua ederdi. Allah'ım, bilerek ve hatayla işlediğim günahlarımı bağışla. Allah'ım, bana işlerin ve ahlakın en iyisini nasip et. İşlerin ve ahlakın en iyisini ancak sen nasip edersin. Kötüsünden de ancak sen alıkoyarsın. Heysemi Ed'iye 33 17.365.

0: Bir ayet,
1: bir ayet,
0: bir hadis.
2: Cenab-ı Hak Celle Celaluhu Kitab-ı Mübin'de buyuruyor ki, bilin ki dünya hayatı ancak bir oyun, bir eğlence, bir süs, aranızda karşılıklı bir övünme, çok mal, evlat sahibi olma yarışından ibarettir. Hadid Suresi 20. Ayet. Sevgili Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem buyuruyorlar ki, cemaatle kılınan namaz, tek başına kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir. Buhari, Ezan 30, Müslim, Mesacit 249.